etmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana kovmaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunay, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz, ölümüne seveceğim.

binlerce kez şükürler ediyorum. Bana mutlulukların en hasını yaşattığın için sana çok ama çok teşekkür ediyorum gülüm. Bütün güller senin için. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum.

0: Radyo 2000.
1: Sen 2000. Büyük şehirlerin süslü kızı. Ben uzak köylerin garip çocuğu. Senin dudakların boyalı, ellerin ojeli. Benim ayaklarım çatlak.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Aynen şu konuşma geçti dün. Çok teşekkür ederim Zeliş abla. Zeliş ablam benim, saygılar. Gökhan diyor, hakkını helal et, ne oldu? Radyoda sana çok kızıyordum. Ama gerçekten her evin ihtiyacıymış. Hatta dedi, beni radyoya çıkart, ben anlatayım. Sen diyor fazla anlatamıyorsun. İyi dedim abla. Bakın İstanbul'da olanlar, evinde su arıtma cihazı olmayanlar. Ben bunu yaşadım. Kitaptan okumuyorum, birinden dinlemiyorum. Abi evinde su arıtma cihazı yoksa büyük bir eksiklik var evde. Yani su içmiyorum, içmeyeceğim, hayatımdan çıkartıyorum diyebilir misiniz? Hayır. E o zaman su arıtma cihazı lazım. Şimdi dışarıdan aldığınız su bir maliyet ve bu maliyet hep artıyor. Bakın bugün motorine yapılan zamlarla beraber 100 lirayı aşacak deniliyor. Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. E maliyetler yükselince fiyatlar da yükseliyor. Bugün 150 liradan aldığınız damacana su 200-250 liraya kadar çıkacak. Bunlar 300 lira olacak, 500 lira olacak. Geçen sene bu zamanlar 30-35 liraydı. Şimdi 150 liradan aşağı yok. Unutun bunları. Bakın benim elimde çok süper bir su arıtma cihazı var. Ben şu anda bir şey satmıyorum. Siz de herhangi bir şey satın almıyorsunuz. 0212-925-0403 0212-925-0403. Bu numarayı arayın. Adınızı, adresinizi bırakın. Müsait değilseniz de ne zaman arasınlar söyleyin. Bir ay boyunca 6 filtreli 9 aşamalı filtresi var. Antibakteriyel çelik tankı var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Çok kaliteli bir cihaz. Bu cihazı ben sizlere para pul ödemiyorsunuz. Ücretsiz evinize, iş yerinize kurduruyorum. Bir kuruş para ödemiyorsunuz. Satın almak zorunda değilsiniz. Kırma dökme yok. Bir ay kullandıktan sonra sizi arıyorlar. Memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını 1000 lira elden taksitle, 10 taksitle ödüyorsunuz. Ve bu cihaz hem indirimli olarak 18 bin lira yerine 12 bin liraya size geliyor. Hem de artık cebinizden para çıkmıyor. Evde su bitti derdine son veriyorsunuz. Şimdi bu ayda 1000 lira elden taksit kampanyası 1 Ekim itibariyle bitiyor. Yani 1 Ekim'den sonra arayanlar bir ay kullanacaklar. Memnun kaldılar mı? Peşin parayla ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Bakın tekrar ediyorum. 1 Ekim itibariyle su arıtma cihazı satın almak isterseniz, karar verirseniz, hani bu bir ay deneme kampanyası olsa bile, bir ayın sonrasında memnun kalanlar nakit, trink para, tiko peşin verecekler. Kredi kartına taksit de yok ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Yazık, günah. Bu parayı birden ödemeyin, yük olmasın. Çünkü bugün olmazsa yarın alacaksınız. 0212-925-0403. Bakın bizim cihazlarla yarışamayacak cihazlar. Ben piyasayı takip ediyorum. Marka vermeyeceğim. Abi 35 bin liraya kadar çıkmış. Su arıtma cihazı 35 bin liraya kadar çıkmış. Tek nedir olay, ben size söyleyeyim mi? Etiketlerini koymaları. Yine söylüyorum. Ben bugün size kullandığım su arıtma cihazını tavsiye ediyorum. Zaten tavsiyemden öte kendiniz karar verin istiyorum. Şimdi alın elinize telefonu. Bakın 1 Ekim'e kadar. Şunun sonrasında çok bir vakit kalmadı. Yarın hallederiz, yarın bakarız, yarın ararız. Unutun bunları. Şimdi hemen gelecekler. Bir gün içerisinde kuracaklar. Ücret ödemeyeceksiniz. Ve bu taksitli kampanya bitse bile bir ay deneme kampanyasından faydalananları etkilemeyecek. Evet, 0212 925 0403.

0: tekrar diyorum. Aybaşı itibariyle bu kampanya bitiyor. Bir ay kullandıktan sonra memnun kalanlar tek çekim kredi kartı ya da peşin parayla alacaklar. Ama şu anda ben bir ay deneyeceğim, bedava su içeceğim diyenler, bu kampanya bitmiş olsa bile sizler taksitli ayda 1000 lira elden taksitle alabileceksiniz. Haberiniz ola. Şimdi karar sizin, para sizin, sağlık sizin. 0-212-925-0403 ulaşın, hemen adresinizi bırakın. 925-0403
1: tanıtıcı reklam.
0: Ertelemeyin.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Aynen şu konuşma geçti dün. Çok teşekkür ederim Zeliş abla. Zeliş ablam benim, saygılar. Gökhan diyor, hakkını helal et, ne oldu? Radyoda sana çok kızıyordum. Ama gerçekten her evin ihtiyacıymış. Hatta dedi, beni radyoya çıkart, ben anlatayım. Sen diyor fazla anlatamıyorsun. İyi dedim abla. Bakın İstanbul'da olanlar, evinde su arıtma cihazı olmayanlar. Ben bunu yaşadım. Kitaptan okumuyorum, birinden dinlemiyorum. Abi evinde su arıtma cihazı yoksa büyük bir eksiklik var evde. Yani su içmiyorum, içmeyeceğim, hayatımdan çıkartıyorum diyebilir misiniz? Hayır. E o zaman su arıtma cihazı lazım. Şimdi dışarıdan aldığınız su bir maliyet ve bu maliyet hep artıyor. Bakın bugün motorine yapılan zamlarla beraber 100 lirayı aşacak deniliyor. Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. E maliyetler yükselince fiyatlar da yükseliyor. Bugün 150 liradan aldığınız damacana su 200-250 liraya kadar çıkacak. Bunlar 300 lira olacak, 500 lira olacak. Geçen sene bu zamanlar 30-35 liraydı. Şimdi 150 liradan aşağı yok. Unutun bunları. Bakın benim elimde çok süper bir su arıtma cihazı var. Ben şu anda bir şey satmıyorum. Siz de herhangi bir şey satın almıyorsunuz. 0-212-925 0403 0-212-925 0403 bu numarayı arayın. Adınızı, adresinizi bırakın. Müsait değilseniz de ne zaman arasınlar söyleyin. Bir ay boyunca 6 filtreli 9 aşamalı filtresi var. Antibakteriyel çelik tankı var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Çok kaliteli bir cihaz. Bu cihazı ben sizlere para pul ödemiyorsunuz. Ücretsiz evinize, iş yerinize kurduruyorum. Bir kuruş para ödemiyorsunuz. Satın almak zorunda değilsiniz. Kırma dökme yok. Bir ay kullandıktan sonra sizi arıyorlar. Memnun kalırsanız 2000 lira

bile bir ayın sonrasında memnun kalanlar nakit, trink para, tiko peşin verecekler. Kredi kartına taksit de yok ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Yazık, günah. Bu parayı birden ödemeyin, yük olmasın, çünkü bugün olmazsa yarın alacaksınız. 0-212-925-0403. Bakın, bizim cihazlarla yarışamayacak cihazlar, ben piyasayı takip ediyorum, marka vermeyeceğim. Abi 35 bin liraya kadar çıkmış su arıtma cihazı, 35 bin liraya kadar çıkmış. Tek nedir olay, ben size söyleyeyim mi? Etiketlerini koymaları. Yine söylüyorum, ben bugün size kullandığım su arıtma cihazını tavsiye ediyorum. Zaten tavsiyemden öte kendiniz karar verin istiyorum. Şimdi alın elinize telefonu, bakın 1 Ekim'e kadar. Şunun sorusunda çok bir vakit kalmadı. Yarın hallederiz, yarın bakarız, yarın ararız. Unutun bunları. Şimdi hemen gelecekler, bir gün içerisinde kuracaklar. Ücret ödemeyeceksiniz. Ve bu taksitli kampanya bitse bile bir ay deneme kampanyasından faydalananları etkilemeyecek. Evet, 0-212-925-0403. Tekrar diyorum, aybaşı itibariyle bu kampanya bitiyor. Bir ay kullandıktan sonra memnun kalanlar tek çekim kredi kartı ya da peşin parayla alacaklar. Ama şu anda ben bir ay deneyeceğim, bedava su içeceğim diyenler, bu kampanya bitmiş olsa bile sizler taksitli ayda 1000 lira elden taksitli alabileceksiniz. Haberiniz ola. Şimdi karar sizin, para sizin, sağlık sizin. 0-212-925-0403. Ulaşın, hemen adresinizi bırakın. 925-0403.

yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın.

0: 17.74, Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam
3: Radyo 2000.

elinde birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde, üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma: hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için, beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için

0: Radyo 2000.
1: Sade. Yağmur sonrası gözükmez. Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı. Alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.
1: Gökkuşağı.

Bugünün öğlen sonrasını çok merak ediyorum, neler yaşayacağım diye. Tabii ömrümüz yeterse böyle söyledim. Sabah saat 10-12. Yani ben geldim, şarkılar çalıyordu. Merhaba demedim, günaydın demedim. Ya ne yaşıyorum dedim sabah sabah, ben nasıl bir dünyada. Şimdi kaç metrekaredir burası? 10 metrekare var değil mi? 10 metrekarelik bir odada. Görüntüde birkaç alet, edevat, bilgisayarlar. Bir insan ne yapabilir? Video seyreder, program yapar vesaire vesaire. Ben böyle sanki bir ışınlanma kapsülünün içine girmişim. Farklı farklı dünyalarda geziyorum. Yani bir baktım mesajın bir tanesine. Beni anneme götürün. Bu türkü, bu şarkı. Ondan sonra bir bakıyorum. İyi insan olmaya gayret edelim. Başka bir tane gelen mesaj. İyi insan olmaya gayret edelim. Allah Allah, ne oluyor dedim acaba? Hani böyle insan kendinden tereddüt ediyor. Benim yaşadığım değişik bir psikoloji. Issız bir adaya düşsem, hani diyorlar ya yanınıza alacağınız üç şey, onlardan bir tanesi Seda'yı olurdu galiba. Seda'yı beni duymuyor bile şu anda, ondan da eminim. Abi ben bu klimalardan, bu teknolojiden, şundan bundan biraz öğrenmeye başladım, anlamadığımı da söylüyorum her zaman. Burada ağzım öyle bir alışmış ki bir şey yapamadığım zaman hiç zahmete bile girmiyorum. Seda'yı diyorum efendim abi. Seda'yı diyorum efendim abi. Issız bir adaya düşsem onun benimle gelme niyeti olur mu bilmiyorum ama yanıma alacağım üç şeyden bir tanesi Seda'yı olur. Olmazsa olmaz ya. Ben hayatımda üşengeç olmayan, çalışmayı bu kadar seven insanlar gördüğümde hayran oluyorum. Ben neredeyse çocukluğunu bilirim. Burada da çalışmak, beraber çalışmak nasip oldu. Öyle de bir olay var. Üşenmez mi bir insan ya? Bir insanı hiç mi üşenmez? Sabah sabah güzel övdüm seni. Herhalde bir IBAN paylaşırım Seda'yı. Sabah sabah güzel övdüm. Niye öyle bir içimden geldi? Yani Türk cemali Gökhan burada diyor ki gel o klimaya bir el at. Dişlerim birbirine vurmaya başladı. Hala anlamıyor. Hala Allah'ım ya. Buyurun bakalım, günaydın. Nasıl bir başlangıç oldu diyorum ya, enteresan. Bura Radyo 2000. Ya o kadar övdüm, o kadar güzel söz söyledim. Der ki insan bu ne söylüyor acaba? Diyorum ya, ıssız adaya düşsem yanıma alacağım üç şeyden bir tanesi sensin. Vallahi bir şey söyleyeyim, bir şeyi beceremesek de gayret ediyoruz ama. Seda'yı diyorum, gel bina yapacağız. Tamam abi, yaparız. Biz karar verdikten sonra, başladıktan sonra bunu nasıl yapacağız diyoruz. Şimdi o klimayı da boz. Patron günaydın, hanginiz uyanıksınız bakalım. Patronlardan uyanan var mı? Evet, 1'e kadar buradayız. Burası Radyo 2000, Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Bir şey itiraf edeyim mi? Bugün böyle bir konuşasım var. Evet, bugün böyle bir konuşasım var. Şarkıların yerini de değiştireyim. Şunu da şöyle alayım. Bunu da böyle alayım. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. İyi insan olmaya gayret edelim. Beni anneme götürün. Sabah saat 10 çeyrek. Deli işi diye boşuna demiyorlar benim yaptığım mesleğe. Geçen gün bir tanesi diyor ya. Abi ne yapıyorsun o odada? Ne buluyorsun konuşacak?

programdayken bazı çaldığım sanatçılar kendimi mutlu etmek için. Ebru Yaşar'ın sesi çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum ama böyle hoşuma giden ses tonlarını sabah sabah dinlediğim zaman böyle biraz daha moralim, motivasyonum yüksek oluyor. Biraz kargaşalı bir başlangıç oldu. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, toparlıyoruz. Yani şöyle düşünün. Hani böyle kucağınızdaki poşet, her ne varsa bir şey böyle birden dağılır ya. Selamun aleyküm. İnsanın ruhu çekiliyor değil mi? Düşünün mesela. Pazara çıkmışsınız. Bir hayal edin. Ben insan psikolojisiyle oynamayı böyle bazen takıntı haline getiriyorum. Şimdi pazara gitmişsiniz. Ellerinizde poşetler, tek başınasınız. Zaten böyle bir kanter içerisinde kalmışsınız. Aradan bir tane poşet, haydi selamun aleyküm, beni özgür, özgür bırak diyor. Dağılıyor. Allah ya Rabbi, o poşetleri bırak, öteki tarafı topla, bir de kalabalık. Ya böyle insanın böyle bağıra bağıra koşası geliyor değil mi? Annemin meşhur bir sözüdür. Çok daraldığı zaman Gökhan diyor, benden uzak dur. Annemin bir de şeyi var, ben dikkat ediyorum. Başörtüsünü böyle sinirlendiği zaman, bunaldığı zaman yukarıya doğru topluyor. Böyle sağdan soldan yelpazelerini, onun böyle saçaklarını alıyor, böyle başının üstüne topluyor. Annemi o şekilde başörtülü gördüğüm zaman bu kadın diyorum strese girmiş. Evet, bu kadın strese girmiş. Bir de garibim şey diyor, Gökhan diyor, benden uzak durun. Ne haliniz varsa görün diyor, benden uzak durun. Öyle bağırma çağırma da yok ya. Vallahi anam, sabah sabah böyle bir sevesim geldi. Ne yaptınız, ne ettiniz? Bu arada paylaşım da yaptım. Şimdi bizim patron fırça attı. Benim yayında olduğumu belirtmem gerekiyormuş sosyal medyamızda. Radyo2000.com.tr Instagram sayfamız. Evet, radyo2000.com.tr Instagram sayfamız. Ben cahil cühela, çok fazla bir şey bilmez. 2-3 gündür alışıyorum artık. Bugün kendi başıma paylaştım. Instagram sayfamızdan en son paylaşımı görebilirsiniz. Yayında olduğum, yayındayım. Bir de bir şey var, merak ettim. Alta bir şeyler yazıyorum. Çıkmıyor. O çıkmıyor. Onu nasıl halledeceğiz? Allah, önceden hani böyle bir başlık mıydı neydi, işte geldim yayındayım vesaire, yazıyorum bir şeyler koyuyorum, o da çıkmıyor. Bizim pilimiz bitmiş ya. Eto bitmiş. Eto bitmiş. Patron, paylaştım patron. Bir de tehdit ediyor ya. Bu size son uyarım. Hadi bakalım. Bir gün paylaşmazsın. O gün denk gelir bana.

Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kimseyi yadırgamıyorum. Kimseye lafım yok. Hatta haddime de düşmez böyle bir şey söylemek ama bizim ninelerimiz, bizim yaşlı insanlarımız, şu andaki yaşlı insanlarımızın gençliklerini, hayatlarını bir inceleyin. Abi hani bu sevgi denilen şey çok aşk böceği tadında olsun istemiyorum program. Ben böyle şeyleri çok fazla beceriyorum. Çok odun bir adamım. Vallahi ben size söyleyeyim, çok çekilmez, çok tahammül edilmez. Bu tür şeylerden sivil hayatımda çok anlamayan bir insanım. Odun gibi bir insanım. Söyleyeyim. Ama şunu söyleyebilirim. Bakın eskiden insanlar severmiş. Evet, eskiden insanlar severmiş. O defteri açtıktan sonra bir kere kapattığında daha da açılmazmış. Şimdi ne kadar kolay oluyor bazı şeyler. İnsanlara bakıyorsunuz, çok seviyorum. Aman onun için her şeyi yaparım dedikten bir süre sonra bakıyorsunuz ki başka bir insanla duygu olarak beraber olabiliyor. Ne demek istediğimi anlayın. Benim kimsenin hayatı umurumda değil, ilgilendirmiyor, haddime de düşmez. Mesela çevremizde, sülalemizde, ailemizde böyle birileri mutlaka ki vardır. Kadıncağız 80 yaşındadır, 70 yaşındadır, 90 yaşındadır, her neyse 20 küsürlü yaşlarda eşi vefat etmiştir ve o defteri kapatmıştır. Önünde taklalar mı atılmamıştır, imkanlar mı sunulmamıştır, vaatler mi verilmemiştir, güzel sözler mi söylenilmemiştir ama yoluna bakıyor sadece, hayatına ya çocuklarıyla ya da geride kalanlarla bir şekilde mücadele ederek devam etmeyi tercih ediyor. Ne kadar güzel ya. Şimdi sen benim doğum günümü unuttun. Bizim aslında ruhumuz birdi. He, selamun aleyküm. Vallahi bak. Eskiler mutlu olmayı bilirmiş. Mesafe olsa da o mesafe özlemi daha fazla arttırırmış. Düşünsenize mesela. Mecnun'un bir hikayesi var bilirsiniz. Leyla yemek dağıtırken, yanlış da söyleyebilirim. Leyla yemek dağıtıyor. Herkesin tasına kepçeyle yemek koyuyor. Mecnun geliyor sırada. Mecnun'un tasına kepçeyle bir tane vuruyor. Biz olsak Allah senin belanı vermesin. Biz ne yaptık? İşte asıl sende suç bilmem ne. Ya böyle bir şeyler, ıvır zıvır bir şeyler söyleriz. Mecnun bayılıyor. Millet diyor ne oldu buna, delirdin mi sen? Herkese yemek koydu diyor. Senin tasını devirdi, fırlattı, attı. Abi bakar mısın cümleye ya, ne diyor? Beni diyor herkesten farklı kıldı ya. Allah Allah. Şimdi biz aslında ayrı dünyaların insanlarıyız. Hani siz birbirinizi çok seviyordunuz. Yanılmışım. Abi bu kalp tek kullanımlık. Kalp tek kullanımlık, tek. Ya. Ortalık karıştı.

0: Madem sabah erken kalktık, şimdi ne derdi bize büyüklerimiz? Sabah erken kalkın, camınızı pencerenizi açın, rızkın 10'da 9'u sabah dağıtılırmış. Evet ve doğru kararlar, evet doğru kararların birçoğu da bu saatlerde verilirmiş. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum, bana güvenip adım atmayın. Sonra vay sen öyle dedin. Bu İsviçreli bilim insanları ne varsa onlarda var. Suç onların. Hayatım boyunca anlam veremediğim şeylerden bir tanesi şu hani çıkış noktası Balkanlardan gelen soğuklar, Balkanlardan gelen abi nereden çıkıyorsun, çıkış yerin nere? Bir de İsviçreli bilim insanları her şeyi araştırıyorlar ya, her şeyi. Abi sana ne, sana ne, sana ne? Yani benim merak ettiklerimi araştırıyor İsviçreli bilim insanları. Vay efendim, bilmem neydi, neyi ne kadar neymiş. Her neyse, şimdi biraz para kazanalım, biraz para kazanalım. Vallahi ben neden mutlu oluyorum biliyor musunuz? Programdan sonra beni gördüğünüzde ailenizden biri gibi o kadar rahat sorularınızı soruyorsunuz. Ben de yayında ne söylediysem sizlere aynısını söylüyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi 18 Ekim'e kadar geçerli olan bir projemiz var. Burada yerinizi alın. Bakın çok iyi dinleyin. İstanbul'a yetişemediniz. Yakın bir yerden olsun istiyorsunuz. İstanbul'a yakın, Silivri'nin hemen yanı başı Çorlu Ergene İğneler. Ben burayı ne kadar çok yatırımcısı varmış benim dinleyenimden. Allah Allah. Bakın Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'nin hemen başında sizlere tam 400 metrekare yer vereceğim. 400 metrekare. Ana asfalt yol hemen yanı başımız. Ondan sonra arabalar, ulaşım çok rahat. Yine söylüyorum bakın bu cümlemi lütfen dikkate alın. Hızlı tren projesi bitti. Test sürüşleri de bitti galiba. Bir ay sonrasında söyleniyor yolcu alımına başlanacak. Halkalı Çorlu arası 30 dakika, sadece 30 dakika ve o gün sonrasında buradaki fiyatlar tavan yapacak. Demedi demeyin ya, söylüyorum bu hızlı tren yolcu almaya başladığında en kötü ihtimalle paranızı %50 %100 katlayacak, bu kadar net söylüyorum. Demedi demeyin. Şimdi ben 199 bin lira peşin, diğer geri kalanı ayda 20 bin lira 20 ay boyunca elden taksitle ödeyin, tamamı 599 bin lira ve tam 400 metrekare. Vallahi yatırım yapmak kolay değil. Borç sahibi olmadan bir şey sahibi olamıyorsun. Kredi kartı olmayan da taksitle bir şey alamıyor madem. Biz kredi kartı istemiyoruz. Gidin bankaya kredi çekin, 100 bin lira çekin, 150-200 bin lira geri ödeyin demiyoruz. Abi gel, kiminle karar vereceksen. Şimdi 0212 925 12 12. 0212 925 12 12. Pazar günü benim ücretsiz servisim var. Yerler bizim, radyo ekibinin, bizim misafirimiz oluyorsun. Bakın şimdi telefonlara bakan, bir bakarsın karşına ben çıkmışım. Buraya geliyorsun, misafirimiz oluyorsun. Orada bizim misafirimiz oluyorsun. Yerinde karar ver. Alma, yerinde karar vermek için gel. Burası tam 400 metrekare. Birikmişim var. Taksitlerimi de ödeyebilirim. Gerekirse iki kişi ortaklaşalım. Bakın bugün paranın adı var. Bugün paranın gerçekten adı var. Ben sizlere ayda faiz uygulaması, banka, kredi, kur farkı olmadan sabit taksitlerle, elden taksitle yer sahibi olun diyorum. 199 bin lira peşinatınızı tapunuzu aldıktan sonra verin. Bakın bir tane kardeşim ne kadar güzel, Allah bağışlasın. 3 tane kızım var dedi. Söyledim bunu daha önce. Her birine bir yer alamıyorum, bari bir yer alayım, ortaklaşa bir yerleri olsun. Anne babalar çocukları için uğraşıyorlar, çırpınıyorlar. Çünkü çocuk olduktan sonra artık kendin için bir şeyler istemeyi bırakıyorsun. Paranızın kıymetini bilin. Yastık yorgan altında para değer kaybediyor. Altın yatırımcıları ne haldeler? Nereye gidiyoruz belli değil diyorlar. İstanbul'a yakın bir yer. Ya ulaşım derdini hiç kafanıza bile takmayın, yine söylüyorum. Gardan çıktı mı hızlı tren, 30 dakikada oradasın. Bitti, bu kadar basit. Şimdi yerler hızlı bir şekilde tükeniyor. 18 Ekim'e kadar burası geçerli. 0-212-925-12-12. Vallahi ben sizin yerinizde olsam en azından aklımda kalacağına merakımı gideririm. Gelir bir bakar, ondan sonra karar veririm. Zaten bizde her düşünce, her bütçeye göre bir yer var. Bugün olmazsa yarın başka bir projede buluşuyoruz, bunu biliyorum. Geldik, almasa kaybolur mu? Niye kaybolsun? Sen bugün gidip ayakkabı mağazasına ayağına denemeden, giymeden, prova yapmadan alıyor musun? Abi ben şu kadar numara giyiyorum, koy poşete ver diyor musun? Demiyorsun. Ben de diyorum ki gel gör, yerinde incele, güvence istiyorsan da 33 yıllık bir tecrübeyle biziz. Yerleri satan aracı komisyoncu değiliz. Kendi yerlerimiz. Şimdi sadece yapmanızı istediğim şey çok basit. 0-212-925-12-12 925-12-12 Sadece yapman gereken yer ayırt. Servislerimizden yer ayırt. Müsait değilsen şimdi numaranı bırak. Vallahi birileri patır patır arıyor. Birileri alıyor ve yine söylüyorum, hızlı tren projesi yolcu almaya başladığı andan itibaren buraların fiyatları tavan yapacak demedi deme.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Görünen köy kılavuz istemez. 925-12-12 Gelip görmek istiyorum de. 925-12-12

Biraz ağır oldu değil mi? İkinci saatin başlangıcında. Bu arada şöyle bir bakalım hemen. Nevşehir'de bizleri dinliyorlar. Selam olsun herkese. Bütün misafirlerimize. Muammer Alan, uzun zamandır görüşmediğimiz o yörenin sakinlerinden uluslararası şoförlük yapıyordu. Kim bilir dünyanın şu anda hangi bölgesindedir? Yıllar yıllar önce böyle bir atraksiyonlu dönemim vardı. O dönemde de bayağı bir uzun yol yapmışlığım var. Vallahi kolaylıklar versin. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani bugün özellikle uzun yola gidiyorsanız aracınızda vesaire, hani bu dinlenme tesislerinde ya da yemek yeme ihtiyacı duyduğunuz zaman böyle bir yerler arıyorsunuz ya. Bu kamyoncuların, tırcıların özel yerleri, onların yemek yediği yerler var. Abi inanın, kardeşinizi dinleyin, bir gün deneyin. Ailenizle beraber ya da kiminle yolculuk yapıyorsanız oralara misafir olun. Oranın lezzetlerine bir bakın. Başka yerde daha gidip mola verip dinlenmezsiniz. Ama kamyoncu abileri, tırcı abileri, ablalar da var artık. Onları da çok fazla bunaltmayın. Yani aman önceden burası sadece bize aitti, şimdi buranın da düzeni bozuldu demesinler. Yani ondan sonra da kalkıp bir radyocu bunu tavsiye etmişti, biz de bunu dinledik diye de suçu benim üstüme atmayın. Buyursunlar. Ne yapalım o zaman, madem böyle devam ettik.

Bu hikayeyi daha önce benden duymuşsunuzdur. Cenk Oray'ın. Evet, Cenk Oray bir televizyon programına katılmıştı. Bu televizyon programı böyle keyifli sohbet havasında geçiyordu. Ve orada programı yöneten kişi konuklarından bir kişiyi çağırmasını ve ona dair bir not yazmasını istemişlerdi. İstemişti daha doğrusu, hatırlıyorum. İşte not yazacaksınız, barışacaksınız, tekrardan birleşeceksiniz. Herkes bir şeyler yazdı, herkes okudu. Hatta diğerlerinin kim olduğunu bile hatırlamıyorum. Cenk Oray'a sıra geldiğinde, evet Cenk Oray'dı diye hatırlıyorum, yalan olmasın. Kağıdını kaldırdığında sadece gel yazıyordu. Evet, gel. Yani ki özellikle belirli zaman geçirdiğiniz, hani artık bir süre sonra tanırsınız neye sinirleniyor, neye seviniyor, neye üzülüyor, neye darılıyor. Ki böyle insanlar sonuç itibariyle nasıl gönül alınır, nasıl eskiye böyle bir sünger çekilir, bant çekilir, yola devam edilir. Hayat kısa, bir şekilde bir yerden başlamak lazım. Şarkılar da bugün bayağı bir gaza getiriyor. Bir Hakan Altun moduna girdik. Zaten dediğim gibi çok uzun konuşmalara ifade etmeye gerek yok. Bazen bir bakış, bazen bir hareket. Biraz evvel söylediğim gibi sadece bir kelime bile anlayana, içini doldurabilene yetiyor da artıyor bile, değil mi? Ne dedi? Sadece gel. Ezel Çamaşırları, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Nusret Karlıdağ. Buyursunlar bakalım Nusret Karlıdağ. Necati abim. Necati abim, öpüyorum yanaklarından, saygılar. Sevgili Nusret'ime armağan edeceğim. Bütün personele kolay gelsin, iyi çalışmalar. O meşhur cümleyi de kullanalım, değil mi? Arkadaşlar, bu iş yetişecek. Bu işler yetişecek. Haftaya helikopterimin taksidi var.

Kaç zamandır ben de takip ediyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öncülüğünde 5 ülkeden yaklaşık 20 bilim insanının katıldığı Nuh'un gemisi araştırma projesinde Doğu Beyazıt'taki saha çalışması sona erdi. Alanda ilk kez karotlu sondaj yapıldı. Yaklaşık 1000 toprak numunesi alınmış. Hemen bakalım yapılan açıklamada, şöyle bir bakalım detaylarına. Abi ya vallahi ben böyle şeyleri düşünsenize, bulunduğunu, nasıl bir gelişme olur, sonuçları nasıl olur. Hemen bakalım, sürekli toprak çıktığını, radarında yüzeyin altında doğal olmayan yapılara işaret edilebilecek noktalar gösterdiğini aktarmışlar. Kesin sonuçlar için laboratuvar testleri ve gelecek baharda tamamlanacak olan rapor bekleniyormuş. Allah Allah. Ya değil mi? Böyle şeyler ne kadar dikkatinizi çekiyor bilmiyorum ama işaretler var şu anda. Doğru ya da doğru değil, bakacağız raporlar sonrasında radarda. Evet. Çalışmalar tamamlandıktan sonra açıklama yapılacak. Net açıklama şu anda yok. Sadece bu şekilde. Bu arada şöyle bir bakalım hemen. Maltepe'ye selam ileteceğiz. Kemal Başkan'a, Sinan Reis'e ve Adnan Karakurt'a abimize armağan edeceğiz. Sevgili Özcan abimizden de armağan olacak. Yaşam Matbaası çalışanları kolay gelsin, iyi çalışmalar. Adnan abiye ve dediğim gibi ortamda şu anda bizleri dinleyen bütün arkadaşlarına da armağan olsun. Buyursunlar bakalım. Giyim Kent Belpa Minibüs Hattı Camiası, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sizlere de armağan edeyim şarkılarımı.

0: bütün sevenlerine. Buyursunlar bakalım. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyoruz. Tarih verdik. Geldi dedik. Gelecek dedik. Bitti dedik. Bitecek dedik. Beni şimdi çok iyi dinleyin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şu anda benden duyacağınız son anons ve değerlendirebileceğiniz son fırsat. Yani bundan sonra Radyo 2000'de Gökkuşağı Gökhan'da böyle bir şey duymak yok. Bir tarih kapanıyor, yeni bir dönem başlıyor. Evinde, İstanbul'da oturanlar, evinde su arıtma cihazı yoksa beni çok iyi dinle. Çünkü önce bir ay dene, satın alma mecburiyetin yok. Bir ay denedikten sonra memnun kalırsan ayda 1000 lira elden taksitle alabileceğin su arıtma cihazı kampanyası bu anonsla beraber bitiyor. Bugün son gün dedik. Benim programımda da bir anons hakkım var. Şu anda benden duyanlar fırsatı değerlendirdi. Değerlendiremedi. Yarın buraya geldiğimde mikrofonu açtığımda farklı bir şekilde sizlere sunacağız. Memnun kaldınız. Ya peşin para hepsini ödeyeceksiniz ya da kredi kartıyla tek çekim yapacaksınız demedi demeyin. Şimdi adet sınırlama koymayacağım. Son anons, son uyarı 0212 925 0403. 925 0403. Önce cihazı bir anlatayım. Cihazın 3 yıl 10 yılda parça garantisi var. Antibakteriyel çelik tanka sahip. Su basıncını ayarlayan sistem var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. 9 aşamalı 6 filtreye sahip süper kalitede bir cihaz. Bu cihazı ben sizlere bir ay boyunca deneyin, kendiniz karar verin diye bedava, kurulumu ücretsiz bir ay boyunca kullanmanız için göndereceğim. Satın almıyorsunuz. Şu anda bu son anonsta bir ay deneme kampanyasından faydalananlar memnun kaldıkları takdirde taksitle alabilecekler. Yarın ararsanız, bir ay sonra memnun kalırsanız taksit falan yok. Direkt peşin para ya da kredi kartıyla tek çekim, karar sizin. Şimdi ben adet sınırlama koymuyorum. Şu an itibariyle arayabilirsiniz. Çok yoğunluk var. Yani numaranızı bırakın, müsait değilseniz bile konuşmaya imkanınız yoksa deyin ki ben şu vakit müsaitim, o zaman arasınlar. Bakın yine söylüyorum. Allah nasip kısmet ederse günler vızır vızır, saatler vızır vızır geçiyor. Yarın bu programda bu anonsu duymayacaksın. Yarın sana böyle bir imkan sunulmayacak. Radyo 2000'den duyduğun son çağrı. Biz zam gelecek dedik. Dinleyenler aldılar. Dinlemeyenler zamlı fiyatlara kaldılar. Alması gerektiğini anladılar. Şimdi yine söylüyorum. 0212 925 0403. Düşüneceğim dedin. Erteledin. Bakarız dedin. Son güne bıraktın. Buyur son gün. Bırak son günü, son anons. Benden duyacağın son anons. Yani şu anda aradın. Satın almıyorsun. Bir ay boyunca deniyorsun. Kırma dökme yok. Tadilat yok. Gelsinler, kursunlar cihazı, gitsinler. Bir ay deniyorsun. Bir ay denedikten sonra seni arıyorlar. Satın almak ister misiniz? Memnun kaldınız mı? Hayır, satın almak istemiyorum dediğinizde kırma dökme zaten yoktu. Gelip cihazı söküp götürüyorlar. Memnun kalanlar da 2000 lira peşin, diğer geri kalanını da 1000 lira 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Kredi kartı da istemiyorum. Elden taksit. Hadi bugün kararlı olalım. Hadi bugün İstanbul'da su arıtma cihazı olmayan ev kalmasın. Çünkü yarın bir ay deneme kampanyasına katıldın. Almaya karar verdin, taksiti olmayacak. Peşin para ya da kredi kartıyla tek çekim, yazık günah. Şimdi müsait olmayanlar da numarasını bıraksınlar. Adet sınırlama koymuyorum. Bütün hatlar açık, şu anda 24 kişilik bir ekip var. Ve sırasıyla sizin adreslerinizi alıp kapatıyorlar. Adreslerinizi alıp kapatıyorlar. Sağlıklı su içmek istiyor musun? Bak, dışarıdan su alıyorsun, hep para veriyorsun. Dışarıdan su alıyorsan musluk suyu içmiyorsun demektir. Bu da bir maliyet. Bugün 150 lira 200 liraya satan yerler var. Bir damacana su 150-200 lira. Haftada iki damacana 200 liradan 800 lira para ediyor. Ayda 1600 lira para yapar. Evet. Ayda hesap edin. 1600 lira para yapıyor. Yazık, günah. Bırakın hesap kitap yapmayı, paranız cebinizde kalsın. Bırakın ekonomi yapmayı, paranız cebinizde kalsın. Bırakın evinizde artı bir masraf olmasın. Şu anda kampanyadan faydalananlar hem bir ay boyunca ücretsiz deneyecekler hem de taksitle alabilecekler. Ama yarına bıraktınız kendinizi ya da bu anonsun sonrasına bıraktınız kendinizi, taksit maksit yok, geçmiş olsun. Bu son anons. Ben susuyorum. Duyan duymayana haber versin. Yıkın telefonları, yıkın. 0212 925 0403. Bitti, bu kadar. Bu son anonslu, bu son çağrıydı. Müsait değilsen numaranı bırak.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 0212 925 0403. Denemese bedava. Satın alma zorunda da değilsin. Deneyeceksin, kararı kendin vereceksin. 925 0403.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
2: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru.

0: 0541-1774 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212-925-0404 925-0404
2: Reklam.
3: Radyo 2000.
4: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
5: Yağmur sonrası gözükmez.
4: Her zaman sizinle.
6: Gökhan'la Gökkuşağı.

0: Yıkıyordu bir zamanlar ortalığı bu şarkı değil mi?
1: Ölürüm.
0: Tokat'a misafir olalım. Şanım. Orada bizleri dinleyenler var, kolaylıklar diliyorum. Ölürüm. Kastamonu'ya misafir olalım. Kastamonu'da bizleri dinleyenler var.

Kastamonu, Tosya'ya, Kemer Tekstil çalışanlarına da kolaylıklar diliyorum. Buyursunlar bakalım, birkaç günlük bir yağış, sağanak yağış sonrasındaki durgunluk bugün. Bakalım hafta sonuna kadar yağmurların devam etmemesi ya da etmesi, meteoroloji bölgesel yağışların görüleceğini söylüyor. Şimdi niye böyle karmaşık bir cümle kullandım? Bir yandan da bakıyorum, acaba beni ne kadar etkiliyor? İstanbul'da durumlar nasıl? Hani önce can sonra canan diyorlar ya. İster istemez hangi ilde bulunuyorsanız hava tahmin raporlarına baktığınızda önce kendi bölgenize bakıyorsunuz değil mi? Vallahi mevsim normalleri diyoruz. Ama sonuç itibariyle yok çok fazla yağış görünmüyor. Bunun da haberini vermiş olalım. Ama normaldir artık. Geçmiş yıllara baktığımızda önceki dönemleri bir gözünüzün önüne getirin. Vallahi karı da görüyorduk, soğuk havayı da görüyorduk, fırtınayı da görüyorduk. Hatta dün müydü, evvelsi gün müydü? Türkiye'de bir bölgede bir hortum çıkmış. Onu bile gördüm ya. Vallahi yine söylüyorum, artık mevsim anormallikleri yaşıyoruz. Çok fazla da böyle dört mevsimi görmüyoruz ama bazen böyle hiç ummadığımız anda da değişik şekiller çıkabiliyor. Bir bakıyorsunuz gök delindi zannediyorsunuz ya da herhangi bir anda güneş böyle içimizi ısıtırcasına gülümsemeye başlıyor. Anlık yaşıyoruz artık, anlık.

radyo2000.com.tr Instagram sayfamızdan birkaç tane mesaj değerlendireyim. Kolay gelsin, teşekkür ederim. Gümbür gümbür yayın diyor. Sinop'tan selamlar. Bir tane şarkı da bizim için çalarsanız seviniriz. Çok teşekkür ederim. Hemen şöyle bakacağım. Kolay gelsin. Sıradaki şarkı Yürük'te çalışan arkadaşlar armağan olsun. Çerkezköy Kızılpınar'daki AKT giyim. Arı kaçan tekstilden dinlemedeyiz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Günaydınlar, hayırlı yayınlar dilerim. Esenyurt Kıraç'tan dinlemekteyiz. Hemen bakalım. Özkar Mayo çalışanlarına armağan olacak. İyi çalışmalar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Gemilerde talim var. Çalarsanız sevinirim, eyvallah. Buyursunlar. Hemen sonra Kıvırcık Ali. Bir tane türkü, Kalbiniz Temiz sizin için de geldi. Türküyü sevenler yoğunluktalar, iyi yayınlar. Bedrettin Coşkun, Dünya Fani çalar mısınız? Aybakan Tekstil'deki çılgın ütücü arkadaşa Cebrail armağan olacak. İyi yayınlar diliyorum. Bolu Göynük'ten Gürel Şanlı. Evet, bir tane şarkı. Bolu ile ilgili söyleyeceğim bir şey var. Hemen sonrasında şarkı göndereceğim. Hani doğru mudur bana söylenilen bilmiyorum ama ben hayran kaldım. Bolu'ya pazar günü özellikle işiniz düşerse giderseniz, Bolu'da bütün esnafların aldığı ortak bir karar var. Bakkal dahi, benim gittiğim zamandan bahsediyorum. Şimdi öyle midir değil midir bilmiyorum ama pazar günü herkes kendine tatil veriyor. Evet, pazar günü bakkal dahi açılmıyordu benim gittiğim dönemlerde. Çok şaşırmıştım. Bir sıkıntımız oldu. Ben anahtarcı arıyordum. İşte anahtar yediği yaptırmam gerekiyordu. Anahtar yediği yaptırmayı bir kenara bırakın, bakkala gidip bir bardak su ya da bir paket çekirdek almaya kalksanız, dedim hayırdır böyle, buranın halkı böyle dediler. Pazar günü ne kadar verirseniz verin parayı, ne kadar imkan sunarsanız sunun, hiçbir esnaf dükkanı açmaz, tatil ilan eder. Çok şaşırmıştım. Hoşuma da gitti. Gerçi şu anda hala öyle midir değil midir bilmiyorum ama Bolu ile ilgili de böyle bir anım var.

her zaman söylüyorum. Şeffaflığınıza hayran oluyorum. Vallahi biz bizeyiz ya. Neyse, o konuşulacak. Dorada Tekstil. Dorada Tekstil Yıldız Hanım. Kolay gelsin, Allah da sizi güldürsün ya. Benimle hiçbir alakası yok. O köy bizim değil. Yıldız Hanım kolay gelsin. Vallahi diyor, şarkıları dinlerken diyor bir ara eşimden ayrılmayı bile düşündüm. Adamın haberi bile yok değil mi? Olabiliyor, olabiliyor. Şimdi ben bir şey itiraf edeyim. Bazen böyle şarkıları seçerken korkarak seçiyorum. Çünkü bana mal ediliyor. Evet, bana mal ediliyor. Hiç alakası yok. Yıllar önce yaşadıklarım aklıma geldi. Şimdi esnaflık yapıyordum bir zamanlar. Çiçekçi dükkanım vardı. Toptancıya gittim. Dükkana çiçek alıyorum. Ondan sonra aldım çiçekleri, geldim dükkana. Bana sorarsam fevkaladenin fevkinde. Hepsine 10 üzerinden 10. Abi bir heyecan, bir heves. Ondan sonra ben bunları dizerim. Abi müşteri geliyor, dönüyor, bakıyor, çıkıyor. Müşteri geliyor, dönüyor, bakıyor, çıkıyor dedim. Ne oldu? Ondan sonra kulakları çınlasın. Cem diye böyle seyyar bir toptancımız vardı. Esnaflar bilirler, böyle toptancılar, malzemeciler gelir. Cem abi geldi. Dedim Cem abi, ya en güzel en pahalı malları da aldım ama dedim niye böyle gelen bakıyor gidiyor, gelen bakıyor gidiyor. Abicim dedi, bu iş nasıldır biliyor musun? Senin sevdiğin önemli değil. İnsanların ne sevdiği önemli. Aa dedim, mantıklı. Aradan birkaç gün geçti, dükkanı temizliyorum. Bir tane çiçek var, artık miadını doldurmuş. İnan böyle kapı önüne bırakıyorum, hani kapı kapanmasın diye bir şey, böyle engel. Yani çöp, öyle söyleyeyim. Adamın bir tanesi içeriye girdi. Tam böyle işte dağınıklık var, biraz toparlıyorum dükkanı. Adamın bir tanesi içeriye girdi. Etrafa baktı, baktı, baktı, baktı. Benim o kapının önüne koyduğum çiçeği gördü. Dedi bunu istiyorum dedi. Bu ne kadar güzel. Abi bendeki bendeki hainliğe bak. Hani derler ya, kör olur badem gözlü olur diye. Abi dedim, o dedim benim çok değerli dedim seçeneklerimden bir tanesi. Bir tane abiye söz vermiştim, bir saat içinde gelmezse senindir. Adam gitti, bir saat sonra geldi, ben o çiçeği sattım. Şimdi şarkı çalmaya korkuyorum, buraya getireceğim lafı. Abi çaldığım her şarkının benimle hani alakalı, daha doğrusu ben ruh halimi ya da yaşadığım duyguları hiçbir zaman burada yayında şarkılarla dile getirmedim. Yani bana mal etmeyin ya. Bana mal etmeyin abi. Çalınıyor, siz seviyorsunuz. Ne diyelim? Ben normalde böyle duygusal bir adam da değilim yani. Yıldız abla, nereden?

0: Artık yavaş yavaş vedaya doğru ilerliyoruz. Gitmeden önce şöyle biz bize biraz paylaşım yapalım. Para biriktiremiyoruz. Bir şeylerin sahibi olamıyoruz. Taksit olmadan bir şey alamıyoruz. Bu insanlar nasıl zengin oluyor? Nasıl malı mülkü var? Abi insanlar doğru zamanda doğru yatırım yapıyorlar. Bunları takip ediyorlar. Ya hani bir tane hanımefendi bir çeyrek altın alıyor. Ondan sonra ekonomi haberlerinden gözünü almıyor ya. İnsanlar bunu her zaman yapıyorlar. Nasıl kazanabiliriz diye.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi siz de kazanabilirsiniz. Benim bir dikili ağacım yok, bir yerim yok, bir yurdum yok demeyin. Bunları yapmayın istiyoruz. Sizin de bir şansınız olsun. 18 Ekim'e kadar geçerli olan bir fırsattan bahsediyorum. Abi 199 bin lira peşinatımı getir. Diğer geriye kalan kısmını da 20 ay boyunca ayda 20 bin lira elden taksitle senetle öde. Tamamı 599 bin lira ve sana tam 400 metrekare yer sahibi olabilme fırsatı. Tam 400 metrekare nerede burası? Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'nin hemen başındayız. Bakın bu kadar net bir lokasyon. Yer muhteşem. Güvence istiyorsanız da biz aracı komisyoncu değiliz. Biz bu işin, özür dilerim biraz ukalalık gibi olacak ama, kompedanı olmuşuz. Biz bu işin artık gerçekten piri olmuşuz. Niye? Çünkü 33 yıllık bir tecrübeyle biz size kazanacağınız yerleri sunuyoruz. Bakın şimdi, İstanbul'a yakın olsun dediniz. Artık uzak diye bir yerde yok da İstanbul'a yakın, Silivri'nin hemen yanı başı, asfaltın yanı başında, köyün, İğneler Köyü'nün hemen başında. Hızlı trenle geldiğiniz zaman 30 dakikada oradasınız. Ve böyle muhteşem bir lokasyon. Komşularınız hazır. İmkan mı istiyorsunuz? İnsanlar orada hayatlarına devam ediyorlar. Okullarına giden çocuklar, camilere giden, ibadet etmeye gidenler, alışveriş yapmaya gidenler. Yani bir günün ihtiyacı ne varsa zaten orada insanlar karşılayabiliyor. Nüfusu günden güne artıyor. Ticari imkanları çoğalıyor. Fabrikalar çoğalıyor. Neden? Çünkü artık yatırım batıya. Şimdi burada 100, 200, 300 geçin bunları, gözümüzde doysun diyoruz, tam 400 metrekare yer. Vallahi bu zamanda bu fırsat inanın kolay kolay bulunmaz. Radyo ekibinin özel projelerinden bir tanesidir. Bizim her pazar günü ücretsiz servisimiz var. Şimdi ben 18 Ekim diyorum, daha zaman var diyenlere sesleniyorum. Zaten en büyük kayıp böyle oluyor. Gideriz, bir dahaki hafta bakarız. Biraz daha zaman geçsin. Bir de şöyle bir şey duydum. Diyor ki sonlara doğru ucuzlar. Abi burası pazar mı ya? Burası pazar mı? Sonlara doğru ucuzlamaz. Sonlara doğru işler daha çok zorlaşır. Seçim hakkın azalır. Bak hızlı tren projesi önümüzdeki ay açılıyor. Herhangi bir aksilik olmazsa, iletilen haberler böyle. Yolcu almaya başladıkları anda sen gelsen ben buradan 10 tane yer alacağım aynı paraya ver desen yine veremem. O yüzden şimdi bir adım at, bir yerden başla. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Vallahi doğduğun değil doyduğun yer diyoruz değil mi? Bir yerleri bıraktık geldik. Niye? Hayata devam etmek için. İstanbul'da kiracı olanlar kiracılık hayatını çok iyi bilirler. Abi artık 25-30 bin liraya kiraya bulduğumuzda evi diyoruz ki ucuza buldum. Ya bu çocuklar büyüyecek. İleride çoluk çocuk da ev sahibi olacak. Kiracı mı olsun, kendi evi mi olsun? İmkanları siz ona sunun. İleride değerlendirmesi ya da projesi ona ait. Şimdi ben sana tam 400 metrekare yer veriyorum. İstanbul'a yakın, Silivri'nin hemen yanı başında. Radyo 2000 güvencesiyle 199 bin lira peşinatını E-Devlet'te tapunu gördükten sonra bana veriyorsun. Öncesinde de gel yeri bir gör, incele, ondan sonra karar ver istiyorum. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Büyük bir sırrı açıklıyoruz. İnsanlar nasıl zengin oluyor? İnsanların nasıl malı mülkü oluyor? İşte böyle fırsatları değerlendiriyorlar. Şimdi çocuğun, Allah bağışlasın, 5 yaşında. Al abi tapuyu koy kenara. Çocuğun 20-25 yaşına geldiği zaman sadece dua edeceksin. Ya bir tane daha alsaydık keşke diyeceksin. Ya da madalyonun ters yüzü. Şu anda kulak arkası ediyorsun bu duyduklarını. Aman ararız diyorsun. Ama çoluk çocuk büyüyünce de ya bak gördün mü, Ahmet aldı o gün de ben de alacaktım. İşte dedik ki erteleyelim erteleyelim. Keşke alsaydık eşittir pişmanlık. Yarın keşke demeyelim.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz

şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim, ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyorum.

0: bilginiz için hemen şimdi arayın. 0212-925-0403 925-0403.
1: Tanıtıcı reklam. Tüm İstanbul, Radyo 2000 dinliyor. Radyo 2000.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
0: Reklam.

birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde. Üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma: hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı

yarınlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 12 12 925 12 12.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendim 90.6 Radyo 2000'de Sevda ile Sevgi'ye yolculukta birlikteliğimiz başlamıştır. İstek saatindeyiz. İstek ve mesajlarınızla güne renk katmaya, içimizdeki sancıları aykırmaya çalışacağız. Bizimle sevgiye doğru yolculukta sizin de istekleriniz yayınlansın istiyorsanız, İşte isteklerinizi yazabileceğiniz adreslerimiz. Instagram sayfalarımız var. Önce takip ediyoruz. Radyo2000.com.tr. Evet, resmi Instagram sayfam, şahsi Instagram sayfam Selda Çalcı. Buralardan takip isteklerimizi atıyoruz. Sonra da son paylaşımın yorum kısmına isteklerimizi yazıyoruz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0540 606 2000. 0-540-606-2000. Gün başlasın, birbirinden güzel istek şarkıları gelsin. Bu arada az önce kendi kendime gülüyorum. Neden? Bugün kardeşimle, Gökhan Demirci ile oturduk, sohbet ediyoruz. O arada hani yayıncıyım, bir şekilde sevenler var, fanlarımız var, hediyeler var, güzellikler var. Dışarıdan baktığın zaman ne kadar güzel bir iş, ne kadar şaşalı bir iş diyorsunuz ama işin içinde çok komik durumlar da var. Mesela bazı takıntılı insanlar size kafayı takıyor, isteğini çalmadın diye aman yarabbim ne beddualar ne beddualar. Öyle birkaç kişinin beddualarını okudum, tabii kahkahalarla gülerek okudum. Yayıncılığa ilk başladığınız zamanlar çok üzülerek, bazen de ağlayarak bunlara şahit oluyorsunuz, bunları okuyorsunuz. Sonra zaman ilerledikçe daha profesyonel oluyorsunuz, artık kızmamaya başlıyorsunuz. Tabii ki belli ince çizgilerim var, kırmızı çizgilerim. Dil aileme uzandığı anda acayip bir şekilde nevrim dönüyor. İşte o zaman karşı tarafa verilmesi gereken bütün cevapları veriyorum. Ama şahsım adına olanlara gülüyorum ya, vallahi. Allah iyiliğinizi versin, ne diyeyim? Efendim, isteği olmasa da bizi sevenler varsa

sizler varsınız ya. Oysa ben sürekli takip eden, defalarca istek isteyen biriyim. Ama çalmadın, yine de seni çok seviyorum demiş. Harikasın. Dün Gülnaz Esmer Meli'yi istedim diyor Saliha. Yıllardır dinliyorum. Hiç istek istemem. Dün istedim, yayınlamadın. Ama sana şöyle bir bedduam var. Allah dinle.

biraz çocuklar gibi şımarık şımarık konuşacağım. Uslan artık deli gönül, uslan uslan. Dilek kahkaha attırdın bana, çalışkan Dilek. Diyor ki canım benim, küpelerimi tak küpelerimi. Dilek şahane bir küpe göndermiş bana. Harbiden unuttum he. Mavi nazar boncuklu çok güzel bir küpe.

Rakı Birlik Mahallesi'nden sevgili Gülten. Gülten'in isteği yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Ama Mahsun Kırmızı Gül demiş, yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Emrah söylüyor. Yıkılmadım, Mahsun Kırmızı Gül söylüyor. Bilemedim ki hangisini istedin. Arnavutköy'den Ünal, Ali Kınık'tan bir şarkı siz seçin demiş. Seçtim, gelecek inşallah. Dilek Gökhan Güney'den, aramızda dağlar denizler mi var? Bütün çalışma arkadaşlarımı istiyorum. Sevgili Zeki, sabahtan beri moralim çok bozuk. Ne zaman sen yayına başladın, inan ki ilaç gibi geliyorsun demiş güzel kardeşim. Eyvallah. Canım arkadaşım Hilal işten aramızdan ayrılıyor. Onun için Güle Güle Sana şarkısını istiyorum demiş. Kalbim, hoş bulduk, sen daha çok hoş geldin diyor kim? Darsa Dilek, eyvallah. Ali Kaygısız, İstanbul Tuzla'dan Ferdi Tayfur istiyorum demiş. Hüseyin Varlık, Hüda Tekstil'e Meryem'e Şemame şarkısını istiyorum.

0: bak Selda sus felaketsin. Ya çok güzel bir şarkıydı. Bu arada size öyle bir fırsattan bahsediyorum ki. Bakın öyle dağın başında değil, ana asfaltın hemen yakınında. Köye yürüme mesafesinde şahane bir yerden bahsediyoruz. Nerede? İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin yanı. Yani Silivri'yi geçiyorsun Çorlu Ergene'de. Evet, Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'nde ana asfaltın kenarında, mahallenin yanı başında 250 metrekare değil, 300 değil, 350 değil, tam 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. 20 ay vade yapıyoruz, bir kuruş faiz ödemiyorsunuz. Ayda 20 bin lira taksitle İstanbul'un yanı başında, İstanbul sayılabilecek kadar yakınınızda Çorlu Ergene'de 400 metrekare arazi veriyoruz. Ücretsiz servisimizle gelin yerlerimizi gezin, görün, kararınızı öyle verin. Bu fırsat kaçmaz. Bakın mahallenin yanı başında, iddia ediyoruz burayı gelip gören alacak. Ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezip görmek ister misiniz? Sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, yemek, kahve ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Hafta sonu ben de oradayım. Gelin görüşelim, çay içelim, kahve içelim, beraberce analiz yapalım. Gelin yerlerimizi gezin. Servislerimizde yerinizi ayırtmak için acele edin. Sonraya bırakmayın. Yerler dolabilir. 0-212-925-1212 925-1212. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de güvenecek, güvence verebilecek bir yer bulmakta zorlandığımız şu dönemde 33 yıldır ayakta olan, son 3-5 yıl 10 yıldır faaliyette demiyorum. Bakın 33 yıldır ayakta olan Radyo 2000 güvencesiyle yerlerimizi almaya ne dersiniz? Endişelerim var diyenlere gelin yerleri gezin görün. Ödemeleri tapu dairesinde, tapu üzerinize geçtikten sonra yapın. İşte bu kadar güvence veriyoruz. 2 yıla yakın ödeme koşulu ve vade farkı almıyoruz. Bir kuruş faiz ödemiyorsunuz. Şimdi genç kızlar, delikanlılar, gelecekte iyi şartlarda yaşamak isteyenler, hayatta ne kadar erken yatırıma başlarsanız o kadar kısa zamanda, o kadar genç yaşta zengin olursunuz. Çeyiz hazırlamak, evlilik için altın döviz biriktirmek ya da yatırım evlerine gitmek artık kabusa döndü. Gelin siz de 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle arazi alın. Bugünün arazisi yarının arsası. Bakın tamamı 400 metrekare. Tam 400 metrekare yerler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle 2 yıl vade yapıyoruz, 20 ay vade yapıyoruz, bir kuruş faiz almıyoruz. Hadi o zaman yerinizi ayırtın. 0-212-925-1212 925-1212.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ablacığım, Kars Sarıkamış'ta vatani görevini yapmakta olan iki arkadaş Berkay ve Serhat, Ahmet Kaya'dan Beni Bul Anne şarkısını istiyoruz. Tüm annelere armağan olsun. Kars'tan kucak dolusu sevgiler, saygılar demiş. Güzel kardeşlerim, hayırlı tezkereler. Teşekkür ediyorum. Ses tonun çok güzel demiş Darsa Dilek. Yeme beni, yeme.

benim, canımın içi. Hep gönül, hep gönül diyor. Havamız var, altın gibi havamız var değil mi? Eminemiz var. Denizimiz var.

0: Geleceğe yolculuk.
1: Abla sen beni unuttun ya. Sen beni niye unutuyorsun?
2: Reklam.
3: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
4: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla sürücü kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Eserler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Reklam. Radyo 2000.
2: Sevgiye yolculuk.

0: güzelliğim benim. Allah razı olsun. İyi ki varsın. Sayende şu tekstil köşelerinde sıkıntılarımızı unutturup günümüzü güzelleştiriyorsun demiş. Bu arada sevgili Havva, 28 yıldır Radyo 2000 dinliyorum. Özel herkesi çok seviyorum. Özellikle Selda'mı daha çok seviyorum. İyi ki varsın Sinoplum. Şarkı çalınmadı diye beddua mı edilir diyor. Ne enteresan demiş. Bu arada şey sormuş Selda'm diyor. O bizi unuttun diyen kim? Yarım kaldı o mesaj diyor. Yeşim'di Yeşim. Bu arada Nevin hey hey biz de buradayız diyor. Kastamonu Tosya'dan Kemer Tekstil'e İbrahim Tatlıses istiyorum. Abla Ceylan'dan Hezalım istiyorum. Ama lütfen adımı okuma demiş. Canım ablam hoş geldin. Ahmet Kaya Karayazı istiyorum. Seni çok seviyoruz. Güzeller güzeli ablam. Allah sana güzellikler versin. Allah senden razı olsun demiş. Eyvallah. Yeşim'di. Yeşim ne demişti? Bir daha bakalım.
1: Abla sen beni unuttun ya.
0: Unutur muyum ya? Aşk olsun sana. Fatmalarımız var, Nevin'imiz var, dileklerimiz var. Darsa Dilek var, Çalışkan Dilek var, Arzuları var, Onur var. Hakan Yavuz için istemiş sıradaki şarkıyı. Engin Nurşani istiyorum dedi, adına bakıyorum Günay sanırım. Ercan Tekstil'e çalışmakta olan Nura.

Gök yıldızım da gelmiş. Oh! Mis. Bu arada Gülcan Can ne diyor bakalım? Ablam candır, çekemiyorsa çatla gebersin. Çekemeyenler çatlasın, gebersin beni demiş. Benjamin Korkmaz, arkadaşım Eşek şarkısını istiyorum. Nehir Tekstil olarak sizi dinliyoruz. Ali Kaya, Ömer Kaya, Çekmeköy Madenler, Uğur Tekstil olarak şu anda bizleri dinliyorlarmış. Dilek Çalışkan, Sarı Sarı şarkısını istiyorum. Sadece ikimiz için diyor. Bir de çok kızgın emojilerini atmış. Kız söyledim. Dilekler.

aramıza Gülten katıldı. Yeni tanıdım seni ama bundan sonra daima yeni frekansımsın. Allah'ına kurban, hoş geldin. Bu arada Anka Tekstil, Güneşli, sevgili Deniz, Kıvırcık Ali'den bir türkü istiyor. Gemilerde talim var. Hümeysa

0: Serhat Tekstil'den Hava Çiçek ve tüm ekibe selamlar. Nadideciğim.
1: Ne yolculuğu?
0: Fatoş'um, Fatoş Özer. Can, Can.
1: 2000.
0: Nevin'im. Hakan Hakan Taşıyan istiyorum demiş. Fatma Yılmaz var aramızda. Akar Tekstil. Ayda. Sinop.

0: Bazı insanlar hayata 1-0 önde başlar. Hangi insanlar bunlar? Özellikle
1: tanıtıcı renkler.
0: Anneleri, babaları geçmişte onun için yatırım yapan insanlar. Sizin evlatlarınız da gelecekte hayata karşı 1-0 önde olsun ister misiniz? O halde bugün onlar için yatırım yapmaya ne dersiniz? Bakın, bu haftaya özel deli bir kampanyamız var. İstanbul'un yanı başında Silivri'nin hemen bitişinde Çorlu, Ergene, İğneler'de tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle 20 ay vade yapıyoruz. Bir kuruş faiz almıyoruz. Öyle dağın başında değil, mahallenin yanı başında. Mahalleye yürüyerek gidebileceğiniz, gittiniz kendi arazinizde piknik yapıyorsunuz, tuzunuz yok, şekeriniz yok, yürüyerek gidip mahalleden tuz şeker alabileceğiniz yakınlıkta, evet, Çorlu Ergene'de tam 400 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik ne dedik? 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksit imkanıyla siz de burada yer sahibi olmak, çocuklarınızın gelecekte 1-0 önde yaşamasına vesile olmak istiyorsanız hemen şimdi arayın. Ücretsiz servislerimizde yerinizi ayırtın. Evet, ücretsiz servislerimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. İşte telefon numaramız 0212 925 12 12, 925 12 12. Bakın, 5 yıl öncesi çok değil, 5 yıl öncesi Silivri'den 50 bin liraya, 100 bin liraya yer aldılar. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Geçmişten bugüne altına yatırım yapanlar ya da dövize yatırım yapanlar, borsaya yatırım yapanlar ya da çeşitli katılım gruplarına katılanlar hep sonunda kaybetti. Biz diyoruz ki kazanmak için daima değerini koruyan bir yatırım yapmanız lazım. Bakın, kaybetme ihtimali yok, her daim size kazandıran bir yatırım. Toprak sahibi olmak isteyenler 0212 925 12 12, 925 12 12, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle tam 20 ay vade yapıyoruz. Bir kuruş faiz almıyoruz. Gelecekte çocuğunuz okuyup avukat olduğunda, mimar olduğunda, ofis açmak için paraya ihtiyaç duyduğunda banka kredi arayışına girmesin. Yüzlerce lira faiz ödemesin. Çocuklarınızın bir güvencesi olsun. Okuyamadı, bir ticarethane açacak. Evet, yarın çocuğunuzun ticaret yapmak için kullanabileceği bir güvence olsun. Çocuğunuzu evlendirirken konu komşu akraba dolaşıp borç para aramayın. Onun geleceği için buraya alın. Hafta sonları çoluğu çocuğu toplayıp piknik yapın. Bağ bahçe yapın. Ceviz ağaçları yetiştirin. Meyve ağaçları yetiştirin. İstanbul'un yanı başı, Silivri'nin bitişi, Çorlu, Ergene'de, evet, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira faizsiz sabit taksitle. Üstelik ne diyoruz? Elden taksit imkanı. 0212 925 12 12, servislerde yerinizi ayırtın. 925 12 12. Tanıtıcı.

Şino diyor ki Levent abinin beli ağrıyormuş, geçmiş olsun der misin derim ama ne alaka. Levent abisi geçmiş olsun. Bu arada Fatma ablaya da selamlar demiş. Rukiye Ayşe ile bana bir şarkı. Kız o ses senden mi çıkıyor, aklım gitti diyor. Ecrin Tekstil. Aysel'cim Mezdeke istemiş. Pınar Mahsun Kırmızıgül istemiş. Rabia'ya selamlar yolluyoruz. LA Grup Cemal. Seyfi Doğan'ı istiyor. Mehmet Çağlar. Majör Global Tekstil'den selamlar. Tavukları pişirmişem Erdal istiyor.

0: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
1: 90.6 Radyo 2000

aşkım iki günlük iptilalar, hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı.

0: Yarın kampanya sona eriyor. Hangi kampanya? Su arıtma cihazında taksitli satışlar sona eriyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ama bugün şu anda arayanlar taksitli satışlardan faydalanacak. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle su arıtma cihazı sahibi olacak. Üstelik 18 bin yerine sadece 12 bin liraya. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle su arıtma cihazı sahibi olacaksınız. Hatta şöyle bir şey söyleyelim. Bu cihazı önce bir ay deneyin, kullanın, kararı öyle verin. Evet, dünyada eşi benzeri olmayan deli bir kampanya. 0212 925 0403. İstanbullular, sizlere sesleniyoruz. Evet, bu cihazı evinize geliyoruz, kuruyoruz ve sizden 1 lira talep etmiyoruz. Bir ay bu cihazı bedava kullanın. Dışarıdan su almayın. Bir ay su masrafınız bizden. Bu cihazı kullanın. Günde 240 litre su arıtıyor. Dünya Sağlık Örgütü onayı var. Dünya kalitesinde su üretiyor. Paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı var. Yani sadece içmeye değil, yemeklere, çaya, kahveye, meyve sebze yıkamaya da temiz su kullanabilirsiniz. Ben yıllardır evimde kullanıyorum. Ben dışarıya yıllardır su için para ödemiyorum. Yani bazen su arıtma cihazımda filtre yenileme bekliyorum. O süreç içerisinde dışarıdan hazır su aldığımda, inanın bana, bir damacana su yarım günde bitiyor. Ben diyorum ki doya doya su kullanmak için, sağlıklı su içmek için, çoluğunuzun çocuğunuzun meyvesini sebzesini temiz suyla yıkamak için gelin bir ay deneyin, beğenmediniz mi iade edin. İşte telefon numaramız 0212 925 0403. Şu anda arayanlar önce bir ay bedava kullanacak. Bir ayın sonunda karar verecek. Beğenmedi mi? İade edecek. Beğendi mi? 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle alacak. Bugün son gün, bugün son anonsum. Bir daha böyle bir anons gelmeyecek. Evet, 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle alma kampanyası bugün şu saatte. Evet, benle son anonsumu yapıyorum. Kerem'den sonra anonslar kesiliyor. Evet, bugün son gün. 0212 925 0403. Nakit almak bütçenizi zorluyorsa bugün son gün, acele edin. Evet, su arıtma cihazını ayda 1000 lira taksitle alın. Günde 30 liraya geliyor. Günde 240 litre su arıtıyor. 0212 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam.

Yine çok deli şarkılar var. İki tane şarkım var. Bence dinleyin onları. Ve ben gidiyorum. Ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Ayrıca Radyasyon Kerem'e emanet ediyorum. Onunla şahane saatler yaşayın. Sakın ama sakın Radyo 2000'den ayrılmayın. Radyasyon Kerem'e selam söyleyin benden.

yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin.

0: 17.74, Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Reklam.

0: yapar. Bulmaz mı? Mesela gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapmışsa. Mahalle zarar olur. Yani bizim mahalle gelmesin. Sen biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyorum. Gitsin de o da yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona karşıyız abi.
1: Radyasyon Show.
2: Gün gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda

Mesut Show. 30 Eylül değil mi? Tamam. 30 Eylül 2020 yanlış. 2026. Özür dilerim dostlar. Valla potansiyel karıştı. Elim ayağım titriyor. 30 Eylül 2026. Günlerden çarşamba, valla perşembe zannediyordum. Çarşambaymış, güzel. Cuma gününe az bir zaman var ama bir gün daha yırttık yani. Ödeme günü çünkü. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Abladan mikrofonu devraldık. Selda ablaya buradan sevgiler, saygılar efendim. Canımız ablamız. Alkışlarla uğurladık onu. Ve Radyasyon Show başladı. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Instagram'da dün yazanlar olmuş. Hakkınızı helal edin. Bugün okuyacağım onları. Görmedim. Hani alışmamış ayakta ayakkabı durmazmış diye bir söz var ya. Uzun zamandır böyle Instagram'da paylaşım falan filan yapan bir adam olmadım. Öyle söyleyeyim. Neden? Çünkü takip etmiyorsunuz. Anladın mı? Yani... Dedim ki zaten dinleyen takip etmiyor, ne gerek var falan filan derken daha sonrasında tabii ki emir büyük yerden gelince paylaşımlar yapmaya başladık hep. Evet. Pişman oldum mu? Vallahi oldum. Mesela giydirmiyorlardı dinleyenler. Burada mesela birkaç tanesi giydirdi bana. Cevabını verdim onların, eyvallah. Ama bu sefer Instagram'dan giydirmeye başlamışlar. DM'den böyle yazmaya başlamışlar. Eyvallah. Yani çok enteresan. Şimdi herkesin bir mesleği var değil mi? Yani mesela adam bir çıkıyor abi dışarıya, al simit, al simitçiye diye bağırıyor adam. Simit satıyor değil mi? Yani herkesin satabilmek amaçlı bazı şeyleri veyahut da yaptığı işle alakalı belli diyalogları var. Mesela adam don dikiyordur. Bütün gün makine başında. Taksi şoförü bütün gün arabada. YTT şoförleri Allah yardımcınız olsun. Bu trafikte İstanbul'da YTT şoförü olmak çok zor. Onlar sürekli otobüsün içinde. Allah yardımcıları olsun. Yani herkes işiyle alakalı belli çalışmalar yapıyor değil mi? Radyocu da burada anlatıyor abi. Yani komik, yani çok enteresan. Yusuf muydu, Yunus muydu? Bakayım dur, adı da burada değerli kardeşimin. Neymiş o? Yusuf. Yusuf dedim, hakkını helal et. O... Hani ağız alışkanlığı falan filan değil. Yani hani derler ya Kerem işte o Kerem işte falan derler ya. Yusuf vesaire. Yusufçum, yani keşke mesleğinle alakalı bilgi sahibi olsam da ben de mesela giydirmiş olduğun o koleksiyonu geri versem sana. Ama belli ki canım kardeşim boş zamanın var, boş işlerle uğraşıyorsun. Yapma böyle canım. Vallahi yakışmıyor. Söyleyeyim yani. Hoş geldin Kerem abi, seviliyorsun demiş. Sağ olun, ben de bu eller kimin diyordum. Eller kadir kıymet bilmiyorlar. Senin kadar... Ulan var ya, çok yanık sesim var, Kur'an çarpsın. Canım da bir sıkkın, moralim bir bozuk. Ama yayına girdiğim zaman bambaşka oluyorum farkındaysanız. Çünkü burası benim için de bir terapi efendim. Tabii deliyim. Ne olur. O halde ne diyoruz? Radyasyon Show. Radyasyon Show. Başladı ve herkes hoş geldi.

0: Devam ediyoruz efendim. Çok değişik mesajlar gelmiş ya. Vallahi. İlginç. Dur okuyacağım bunları. Bir mesajları bir gözden geçirebilir miyim? Tamam, bunu da okunacak potansiyelde. Selda ablanın bana selamı varmış. Gülcan göndermiş. Vay canım, ablama buradan selamlar. Aleyküm selam. Kerem'e selam söyleyin dedi büyük bir ihtimal. Ulan bu subliminal bir mesaj mı yoksa? Böyle pipirikli adam olur ya. Bana selam söylediyse kesin bunda bir sıkıntı var falan. Arap Rıdvan benden çok bahsediyormuş. Beni çok merak ediyormuş. Arap Rıdvan mı? Tamam. Şimdi Arap Rıdvan'a söyle. Hani merakını giderebilmek amaçlı. Mesela bizim semtin Arap Şükrüsü var. O da Arap. Önce ona geliyor. Sonra Beyaz Rıza var. Arap Şükrü onu Beyaz Rıza'ya getiriyor. Oradan diferansiyel Mehmet var. Ona geçecek. Ya Google'a radyasyon Kerem yazsın görür. Arap Rıdvan'a buradan selamlar. Arap Rıdvan. Eyvallah. Eyvallah, sağ olun efendim. Tamam dur, bahsedeceğim efendim. Bu mesajlardan bahsedeceğim. Abi ne kadar yani enteresan değil mi? Mesajları görüyorsun değil mi? Yani hiç normal mesaj yok. Bak, yemin ediyorum sana. Bir tanesi yazmış. Selda abla demiş kadınlar matinesi yapıyor yayında ama bizi düşünmedi demiş. Hiç zannetmiyorum. Sen de katılaydın. Yani iki göbek ataydın, ne olacak yani? Neyse. Şimdi bak çok kısa bahsedeceğim. Kısadan hemen bahsedeyim ki şu anda dinleyen herkes faydalansın. Ver bakalım. Dur, yanlış girdi, dur. Bugün var ya, ben kendimde değilim. Burası kim, ben neresiyim, hangi moddayız? Ver babacığım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Arkadaşlar bugün artık ayın 30'u. Bugün kampanyanın son günü. O yüzden herkes bilsin. Su arıtma robotu bu zamana kadar almayanlar, ya alacağım deyip erteleyenler, öteleyenler. Kardeşim bir ay bedava. Parayla satmıyoruz. Bak bir ay bedava. Bir ay boyunca senden 5 kuruş para alınmıyor. Bazı arkadaşlar korkuyorlar. Niye korkuyorlar anlamıyorum. Yemin billah ediyorum ki 30 gün kullanıyor ya bedava. He, onu geri alıyoruz ya 30 gün sonra. Sen diyorsun tamam ben kullandım istemiyorum. Geri alıyoruz ya. Evet, o geri alma olayıyla alakalı. Yemin billah ediyorum 5 kuruş para almıyoruz. Yani kim kime bu zamana kadar bedava bir şey vermiş diyenler. Kardeşim biz bedava gönderiyoruz sana. İstanbul içinde misin? Eyvallah. İstanbul içinde 30 gün bedava kullanma süren var. Bu da şuna eşdeğer. Bir aylık su ihtiyacını Kerem kardeşin karşılıyor. Aylık 1500 lira ödüyorsun ya. Ha, bunu ödemiyorsun kardeşim. O 1500 lira da cebinde kalıyor. Bir günde 240 litre su arıtır. Her damlası birinci sınıf menba suyudur. Bununla içeceksin suyunu. Bununla yemeğini yapacaksın. Çayını, kahveni, her şeyini bununla yap. Hatta sebzeni, meyveni dahi bununla yıka. Tamam mı dostum? Eyvallah. Tamam mı ablacığım? Harikasınız. Şimdi dostlar, 30 gün bedava olayları almak istersen de, hani taksitlendirme falan filan yapıyoruz ya, bunların hepsi bitiyor. Bugün bitiyor abi. 0212 925 0403'e şimdi çağrı bırakanlar 30 gün bedavayı kapar. 30 gün sonra cihaz bizimdir. İsteğe göre de satıyoruz. Hemen 0212 925 0403. Bu bedavalar, kampanyalar, taksitler bitiyor. Bakın daha önceden bir sürü radyoda duyuyordunuz böyle kampanyalar. Sonra duyamamaya başladınız. Sebebi de ortada. Çünkü her şeye zam geliyor. Zamlandı. Allah razı olsun patronumuz, adamın nasıl bir ikna kabiliyeti varsa, adam ikna etti bu zamana kadar. Direndik yani, öyle söyleyeyim size. Ve 12 bin lira fiyat bandında bunu sabitledik. Ama bu dakikadan sonra 12 bin lira fiyat bandında değil. Bir araştırma yapın. 35 bin lira kardeşim. Su arıtma robotları 35 bin lira kullanılabilir bir su arıtma robotu. Şimdi bugün son dedim ya. Bedavayı almak isteyenler 0212 925 0403'e çağrı bıraksın. Diyelim ki almak istedin, çok memnun kaldın. Ben damacanı artık kullanmayacağım. Aylık 1500 lira para veriyorum vesaire. Tamam kardeşim. Sana bunu satabiliyoruz. 2000 lira peşinatı var. Geri kalan kısmı 10 bin lira kalıyor. Bunu da aylık 1000 taksitlendiriyoruz. 10 ayda bitiyor. Nakit alacağım diyenlere 10.000 liraya veriyoruz. Hiç kimse almak zorunda değil. Ama bu fiyat zammına bugün bir su arıtma robotu alsan 35.000 lira para vermek zorundasın. Bir de buna bak. Bu da o bantta bir cihaz. Premium bir üst sınıfı yok. 6 filtre çelik antibakteriyel tank. 3 yıl garanti. 10 yıl parça bulundurma garantisi. En azından bir dene kardeşim. 30 gün bedavasını dene. Ona göre karar ver. İster al. Fiyatları verdim. İstersen geri alalım. 5 kuruş para da istemiyoruz. Bakın vallahi billahi hiçbir reklamımda tanıtımımda yemin etmem. Vallahi billahi diyorum ya. Yemin, ekmek Kur'an çarpsın ya. Son kez numarayı tekrar ediyorum. Bugün sondur. 0212'dir. 925-04-03. Denemeyen kalmasın kardeşim. 212 alan kodu 925-04-03. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Mesajlara birazdan geçiyorum.
2: Radyasyon Show.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Ne güzeldi değil mi? İyi geldi be. Vay vay vay vay Demet ablam hoş geldin. Otur da şöyle. Bu cip takımlar şekilsin öyle. Orada bir şeyler söylüyor ama. Vallahi bile bak sallasam da olur ha. Yemin ediyorum. Neyse Demet Akalın seven herkese armağanımız olmuş oldu. Mesajlara bakalım efendim. 546-106-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Mahmut Tuncer'den jandarma çalar mısın lütfen biraz kendimize gelelim. Baba ben seni kendine getiremediysem ben kendimde değilim. Burası kim, ben neresiyim, hangi yıldayım? Hakikaten bak yayını açtık, bu kadar şarkı çaldım, gelmedin mi kendine? Bak bunu samimiyetimle söylüyorum, lütfen benimle muhatap ol baba. Yani mesaj atıyorsun, mesajına karşılık veriyorum. Gelmedin mi kendine? Vallahi bak ona göre ben sana şey yapacağım, reaksiyon göstereceğim, bekliyorum mesajını. Bir tane mesaj atıyorlar, cevap veriyoruz, ardına mesaj gelmiyor. Yani vallahi tek sıkımlık ya. Bir tane sıkıyor mesaj gidiyor dayı. Kerem abi Arnavutköy Zafer Tekstil'den Uğur. Abi bizde Gökhan abi diye Gökhan diye bir çırak var. Tamam sürekli benden çıkan işleri alıyor ama bana iş vermiyor. Unutuyorum diyor demiş. Yapay zekaya sorabilir misin, ne yapabiliriz? Baba bak ben sana samimiyetimle bir şey, hakikaten bak tanıdık psikolog var. Bak Kur'an çarpsın. Yemin ediyorum böyle iğne korkusu falan filan da olmasın, sadece böyle karşısına geçiyor, para veriyorsun, anlatıyorsun, sonra çıktığın zaman diyorsun ki ben hani bu sıkıntımı çözebilmek amaçlı bu kadar para verdim, mutlaka ki çözülmüştür diyorsun. Ertesi gün bana yine mesaj atıyorsun, mesaj aynı potansiyeldeyse ben seni ikinci seansa gönderiyorum. Ben ne bileyim ne diyeceğim. Yapay zeka ne yani, yaradan sana akıl verirken hani diyor ya ben size akıl verdim, aklınızı kullanın falan filan. Kullanamazsanız işte şu dönemde yapay zeka çıkacak. O yapay zekaya sorun mu diyor yaradan? Allah aşkına yapma. Kurban olduğum. Neyse tamam, bu arkadaşla ilgileneceğiz, merak etme. Tamam. Biz seni alırız alırız. Servisimiz var, merak etme. Profesör Doktor Kerem Dümen bu işi çözecek. Tamam. Merak etme. Abi fırça iyi geldi, sağ ol demiş. Yani bir kendine gelmen gerekiyordu baba, silkeleyeyim dedim. Hayır yani baba yayına girdik ya, bir hani böyle hareketlilik, canlılık. Vallahi bak ben de çok kötüydüm, yaşayan ölüydüm ya. Vallahi bak köpeğim hasta, gırtlağında bir şey çıktı böyle yumru gibi. İşte tiroid falan filan dediler. Abi dün akşam ilaç verdik, verdikleri ilacı köpeğin gözleri beyazladı. İnanılmaz bir şey yani. Korktum, aradım veterineri. Dedim ki ablacığım böyle böyle bir sıkıntı var. Dedi ki yarın bir getirin bakalım. Getirdik abi, dedi ki ilaç yan etki yapmıştır. Evet işte şöyle olmuştur, böyle olmuştur vesaire. İlacı deneyeceğiz. Tamam dedik, bugün deneme vasfında. Ama gırtlakta böyle bir tiroidde bir şişiklik var. Vallahi nazar değdi hayvancağıza, yemin ediyor. O kadar üzgünüm ki anlatamam size. Ama buna istinaden bak yayına girdim, ben kendime geldiysem baba senin halli halli kendine gelmen gerekiyor. Halay, tamam halay, halay mı gelsin? Tamam hadi halay, size halay yollayayım, dur. Abi yemin ediyorum bütün dertlere deva, hastalara şifa. Halay abi, halayı bir çektiriyorsun, tamam olay bitti. Tamam birazdan halay gelecek efendim, tamam mı? Ama sizden de bir şey isteyeceğim. Şimdi sen halay çekiyorsun, o halayda ben yokum. En azından teknolojinin verdiği nimetlerini bu hususta kullanalım. Halay çektiğiniz halayları... Çektiğiniz halayları diyelim, paylaşın abi WhatsApp üzerinden. Ben onları alıp Instagram'da paylaşayım. Diyeyim ki beni dinleyen böyle dinliyor. Tamam. Vallahi bak samimiyetimle söylüyorum. Hatta şöyle yapalım. Merak ettim beni nasıl dinliyorsunuz. Bana fotoğrafınızı atarsanız biz sizi bu ortamda, kendi fotoğrafınız da olmayabilir, ortamınızı da atabilirsiniz. Tamam mı? Fotoğraf atın. Ona göre ben onu paylaşayım Instagram'da. Birazcık artistliğimiz olsun. Sonra demesinler radyasyonu kimse dinlemiyor. 540-606-2000 WhatsApp'tan bekliyorum efendim. Halay ise geliyor, tamam. Baba sen bunu jandarma niyetine de dinle. Son 2-3 ver bakalım.

Tamam dur. Birazdan paylaşacağım onları. Nerede babacığım, bir saniye. Bulmaya çalışıyorum. Abi Instagram'dan alıp da yani WhatsApp'tan alıp Instagram'ı paylaşmak da hakikaten, dur bir dakika. Ölüm yemin ediyorum, dur şarj bitmeden bunu da takalım. Tamamdır, birazdan paylaşacağım. Yalnız dostlar, ortamı paylaşın, ortamı. Tamam, oynuyorsanız grup halinde onu paylaşabilirsiniz. Bazı arkadaşlar vallahi coşmuşlar. Efendim hakikaten siz selfie mi çektiniz yoksa beni dinlerken bu halde misiniz? Yani böyle mesela selfie'lerinizi paylaşmayalım efendim. İzdivaç programı gibi olur, o yüzden ortamı çekin bana atın, tamam mı? Ya çünkü millet dinlemeyen diyecek, ulan bunlar kim falan. Bir tane abimiz var mesela, o da atmış kamyonda ve kamyonda bakıyor böyle, haşim bakış atmış falan diye. Ama bak en hakikaten bakıldığı zaman, bir saniye, bir tane kardeşimiz Fransa'dan Belçika'ya dönüş yolunda dinliyorlar. Çok güzel, buradan selam olsun, hayırlı yolculuklar, Mustafa göndermiş. Sağ olsun, var olsun değerli kardeşim. Tekerine taş değmesin ve buna istinaden Allah hayırlı yolculuklar nasip etsin inşallah, kazasız belasız. Tamam, artık okundunuz, kutsandınız. Direksiyonu bıraksan dahi o kendiliğinden gider. Sağ ol. Tabi canım, direkt cübbeli Kerem Hoca yani. Ne olacak? Bak hakikaten böyle çok neşeli bir fotoğraf geldi. Gökhan abimiz mi? Bu makine başında oturan. Vallahi Gökhan abimiz mi? Ben Gökhan demiş. Allah sabır versin. Her gün bunlarla uğraşıyorum demiş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Öncelikle Allah sana hayırlı bol kazanç versin, ki veriyor da belli. Hani bunu söylememdeki sebep şu. Arkadaki elemanlara bakıyorum, hepsinin yüzü gülüyor. Bak bu çok güzel bir şey. En başta da senin yüzün gülüyor. Bence patron dediğim böyle olur. Yüzü gülecek abi patronun. Ona geldiği zaman insanlar saygısını korkarak göstermeyecekler. İnsanlar saygısını sevdiklerinden ötürü gösterecekler. Bu çok önemli. Ben şuna karşıyım. Mesela ben güldürdüm diye işinden kovulan insanlar var. Abi güldüm diye beni işten attı patron falan filan. Yani ben bu tarz şeylere de karşıyım. Vallahi helal olsun sana. Ne güzel, neşeli, mutlu, enerjisi yüksek bir atölye abi. Yani bazı atölyelere hani gidiyorum, bazen böyle geziyorum. Sanki atölyede biri ölmüş. Yani hiç kim ya abi, suratta böyle sanki herkes botokslu, yüzde mimik yok ya. Mesela yaptığın işten keyif alman gerekiyor ya, böyle bir şey dikiyorsun ya. Abi böyle dikerken Allah belasını versin bunu giyecek olanın. Yani ama senin atölye vallahi, ben günün atölyesi seçiyorum sizin atölyeyi. Polat Tekstil. Böyle olun. Yani. Şarkı da size geliyor. Böyle olun. Vallahi canımı, böbreğimi yiyin ya.

Abi yemin ediyorum fotoğraf doldu. Yani birçoğunu paylaştım. Bu şekilde dinliyorum. Sağ olun efendim, teşekkürler. Horoz göndermişler. Dur bunu paylaşacağım. Tamam tamam. Vallahi fotoğraf doldu. Kur'an çarpsın ya. Ya benim ağzımı var ya eşek arısı sokaydı da. Ben... Yok efendim, horozla dinliyorlar beni. O da güzel. Tamam, teşekkür ediyoruz. Birazdan bunları paylaşacağım. Tamam, onu da paylaşalım. Güzel. Bak bir tane dinleyen demiş ki, bize anlattın, teşekkürler demiş. Valla yapacak bir şey yok. Öyle bazılarının yani böyle neşesi yok. O gülmüyor diye kimse gülmeyecek. O efendime söyleyeyim mutlu değil diye kimse mutlu olmayacak. Yani maalesef ki siz de buna he çekiyorsunuz. Kusura bakmayın ya. Patronun canı çok olabilir. Yani ben hani sonuçta çalışanım değil mi? Ben çalışıyorum da sen orada bir şeyler dikiyorsun da. Yani ona istinaden bir işi var diye de o patronu mutlu edemiyorsan yapacak bir şey yok. Güzel kardeşim, iş çok. Ya durup dururken böyle oturduğun yerde böyle kah kah ki ki durup dururken, ama tamam ona insan laf eder de kardeşim, gülmen için bir sebep varsa bu hayatta, bir sebep bulabiliyorsan ne mutlu sana. Ya mutlu olmanız bile yasak, farkında mısınız? Ya siz hala yani ne kime ne anlatmaya çalışıyorsunuz derler adama. Senin bu hayatta mutlu olman bile yasak, yasaklanıyor birileri tarafından. Kim tarafından? Mesela ben mutluyum kardeşim, patron diyor ki mutlu olma. Yani ne alakası var? Mümkün mü böyle bir şey? Yani ben mutluyum kardeşim. Yani sağlıklıyım, mutluyum. Allah işte enerji vermiş. Bu şekildeyim, ben somurtamam falan diyemiyor da insanlar. Niye biliyor musunuz? Korkuyorlar. Ben hiçbir şeyden korkmam diyen bir adam şu anda çok nadire. Vallahi işimden olurum diye korkuyorlar. İşte özgürlüğümden olurum diye korkuyorlar vesaire, bir şeylerden korkuyor insanlar. Sürekli böyle bir korku şeyine döndük. Yaşantısına döndük maalesef. Bak yarın bunu işleyelim. Korkuyorum diyelim ya, yarın günün konusu olsun. Perşembe günü ciddi ciddi işleyelim. Gerekirse gülmeyelim ya, bunu çözmeye çalışalım. Uyuyorsak da uyanalım baba ya. Vallahi uyanalım ya. Ya ne kadar acıdır, bana mesaj geliyor, diyor ki abi güldüm diye beni işten kovdu diyor patron. Abi nasıl bir vicdan var bu adamda, anlamıyorum yani. Enteresan bir olay. Mübarek akşam ezanı, sonrasına buradayız efendim, ayrılmayın.

0: içinde o da yapsın.
1: Radyasyon Show.
2: Devam ediyoruz efendim. Kaldığımız yerden 19.09 Türkiye'nin saatleri. Radyo 2000 işlerini dinliyoruz. Bugün 90.6 ayarlarken frekansı bulmuyor. İstanbul Küçükçekmece Sefaköy demişler. Normal radyo yazmış. Tamam, ilgileniriz abi. Söyleriz yani. Bakalım. Başka. Eyvallah. Tamam, sağ olun efendim. Teşekkürler bu arada. Mesajlar için. Bayağı mesaj, fotoğraf falan atmışsınız. Sağ olun, var olun.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Şimdi dostlar, kendisini özel hisseden bütün herkes sesleniyorum. Bakın, çok dev bir kampanyamız var. Dur şu mikrofonu bir düzelteyim. Yemin ediyorum boğazımı, yani kafamı öne eğmekten öyle kaldım ya. 400 metrekarelik araziler kampanyalı fiyattan sizlere sunuluyor. Bu hafta sonuna özel, bu hafta sonuna kadar yetişen alıyor abi. Burası neresi değerli dostlar? Burası Çorlu İğneler, Ergene'de İğneler Mahallesi'nde. Buranın konumu da çok mükemmel. Öyle 250 metrekare, 300 metrekare değil, tam tamına 400 metrekarelik araziler. Bakın, burası mahallenin tam karşısında. Ana asfalta cephe. Dediğim gibi mahalleye yürüme mesafesi. Yaz kış ulaşım imkanı var. Çok büyük ve kullanışlı bir arazi. Ve değerli dostlar, merkezi konumda, bilginiz olsun. Şimdi hızlı tren vesaire, biliyorsunuz büyük yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlara karşılık İstanbul'dan Çorlu, ki arka bahçemiz Çorlu. Abi biniyorsunuz, 30 dakika sonra oradasınız. Yani bu kadar da yakın. Bununla alakalı örnek verirken şunu söylüyordum. Güngören'den Esenler'e bu saatte yarım saat içerisinde gidebilecek bir tane kişi yok abi. Motosiklet hariç o bile kalıyor trafikte. Ya Güngören Esenler, bakın arası yürüsen 15-20 dakika ama araba varsa maalesef ki sıkıntı. Ama buradan biniyorsun abi, İstanbul'dan Çorlu'ya gidiyorsun, hızlı trenle 30 dakika. O kadar da yakınız yani. Şimdi dostlar, ücretsiz servislerimiz var. Bu ücretsiz servislerle bizler sizleri götürüyoruz. Oraları gezdiriyoruz, yerleri gösteriyoruz, rehber oluyoruz size. Ardından alsan da almasan da geri getirip bırakıyoruz. Burası 199 bin peşinatı sizlere veriliyor. 199 bin lira veriyorsun abi peşinatı. Hemen ben sana tapunu teslim ediyorum. Diyorum ki arazi senin. Gire devletine bak. Kontrol et, bak bakalım, 400 metrekare Çorlu Ergene İğneler'de arazim var artık. Geri kalan kısmını 20 ay vadelendiriyoruz. Aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz değerli dostlar. Bir kez daha tekrar edelim, 199 bin lira peşinatı var. Geri kalan kısmını 20 aya bölüyoruz. Aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. Sabit fiyat garantisi var. Vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok. Elden ödemesi var dostlar. Öyle banka falan filan da yok. Faydalanmak isteyenler, geleceğini kurtarmak isteyenler, yatırım yapmak isteyenler bu imkanı değerlendirin. Pazar günü kampanya sondur. Gelip yerleri görün efendim. Bedavaya geliyorsunuz zaten ücretsiz servislerimizde. 0212 925 1212'ye çağrı bırakın. 212 alan kodu 925 1212, bu numaradan ulaşabilirsiniz. Son kez tekrar diyorum numarayı, 0212 alan kodu 925 1212. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Vallahi yerler çok güzel, çok da iddialıyız bu konuda. Gelip görmenizde fayda var. Fiyat konusuyla alakalı da çok uygun fiyatları var. Yani bu imkanı İyi değerlendirin dostlar. Şarkımızı da ayarlayalım. Bu baharda gelsin. Tamam. Hazır. Ver bakalım.

0: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Kısaca anlatıp bitirelim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi dostlar, abiler, ablalar. Bugün kampanyanın sonu. Artık benim anonsumdan sonra kampanya bitiyor. Bilginiz olsun. Yarın zaten bu kampanyayı duymayacaksınız. Bu eviniz için gerekli bir olay. Gerekli bir cihaz. Su arıtma robotu. Diyoruz ki 30 gün bedava. İstanbul içine sadece. Bunu 30 gün boyunca kullanıyorsunuz. Para pul hiçbir şey almıyoruz. Ve değerli dostlar, cihazı geri aldığımız zaman 30 gün sonra yine sizden bir beklentimiz, bir talebimiz olmuyor. Samimiyetle anlatayım. Yaklaşık 6-7 yıla yakın biz bu kampanyayı yaptık değil mi? Her seferinde de fiyatlar arttı ama biz stabil tutmaya, sabit tutmaya çalıştık. Mesela birçok radyoda bu bahsedilirken hepsi yavaş yavaş bu reklamı kestiler. Neden? Çünkü dostlar, fiyatlara yetişemediler. Yani biz mesela bir fabrika ile çalışıyoruz. Bu çalıştığımız fabrika su arıtma robotları üretiyor. Beraber bir ortak çalışmaya girdik. Yani normalde kendi internet sitelerinde, sayfalarında şu anki fiyatı 32-33 bin lira. Biz de radyo ekibin dinleyenine sattığımız zaman 12 bin liraya veriyoruz. Bunu stabil tutabilmek amaçlı inanın savaş verdik. Ama bu dakikadan sonra o adamı da anlıyoruz ki imkansız. O yüzden bu kampanyayı keseceğiz. Yine tanıtımlarımız olacak ama bu taksitlendirme seçeneği olmayacak. Yine tanıtımlarımız olacak ama değerli dostlar, bir ay bedava denemesi vesairesi olmayacak. Bilginiz olsun. O yüzden bugüne son gün olarak ilan ettik bu konuyla alakalı. Alın, bir ay deneyin. En azından 30 günlük bedava sürecinden faydalanın. 30 gün sonrasında cihazı isterseniz satın alabilirsiniz. Taksitle veriyoruz 12 bin liraya. İsterseniz dostlar biz geri alırız. Sizden 5 kuruş para istemeyiz. Bu kadar basit. Şimdi numarayı veriyorum. En azından bir ay deneyin. Bakın, belki hiç duraksamadan yıllardır Radyo 2000 dinliyorsunuz. Yaklaşık 6-7 yıldır da bu anonsla karşılaşıyorsunuzdur. Değerli dostlar, bir ay ücretsiz su arıtma robotu denemek isteyenler 0212 925 04 03'e çağrınızı bırakın. 212 alan kodu 925 04 03. Çağrı bıraktın mı? Tamam, bir ay bedava denemeye aldın. 2 güne bağlattırıyoruz. 1,5 dakikada bağlantısı var. 1,5 dakikada sökülümü var dostlar. Şimdi bu hususta bir ay sonra belki bu cihazdan memnun kalacaksın. Ve bunu da almak isteyeceksin. Olabilir. Cihaza öyle 32-33 bin lira vermiyorsun bugün. Cihazın bedeli 12 bin lira toplamında. Size yapmış olduğumuz indirimde. 2 bin lira peşinatı var. Geri kalan kısmını 10'a bölüyoruz. Aylık sadece 1000 lira ödüyorsunuz. Bugün bir ay deneme alanlar bu hakka da sahipler. Ama isterlerse bu haklarını kullanırlar. Cihazı satın alırlar. İsterlerse kullanmazlar. Cihazı biz geri alırız. 5 kuruş para da istemeyiz. 0212 925 0403'e çağrı bırakmanız gerekiyor. 0212 925 04 03'e çağrı bırakın. Yani artık şunu da söylemek istemiyorum. Bu konuda zaten cihazı bedavaya veriyoruz. Bazı arkadaşlar korkuyorlar. Niye korkuyorsunuz? Kesin bunun altında bir şey. Ya babacığım, böyle bir şey yok. Yıllardır 30 yılı devirmiş radyo ekibin. 30 küsür yıl. Belki 34-35 yıl yani. Ve buna karşılık bedava diyorum. Al dene gör. Ha, ben cihazdan şu konuda şüpheleniyorum. Mineralleri öldürüyor diyorlar. Ya koskoca Uzay Araştırmaları Enstitüsü NASA yapıyor bunu Amerika'da. Adam bulmuş reverse osmos sistemi. Uzaya astronota adam, hani belki cihaz bozulur, belki mekik bozulur. Adam atmosferde kalır, stratosferde kalır, belki de uzayda kalır bu herif. Bari yemek belki bulamayabilir ama susuz kalıp ölmesin diye kendi idrarını dahi arıtabilen bir sistem geliştiriyor. Yani bu düşünmüyor mu Amerikan Uzay Araştırmaları Enstitüsü bunu? Kurban olduğum, içinde mineral filtre de var. Çelik antibakteriyel tank. 6 filtre, mineral filtre ve pH filtre dahil. 3 yıl garanti, 10 yıl parça bulundurma garantisi. Günlük 240 litre su arıtıyor, sana veriyor. Her damlası birinci sınıf menba suyu. Sağlık Bakanlığı onaylı. Dünya Sağlık Örgütü raporlu. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun ya? Anlatan karizma. Daha ne olsun kardeşim? Allah Allah. Bundan faydalanın dostlar. En azından bir ay deneyin. Neyin ne olduğunu da görürsünüz. Almak isteyen alsın. Şunu da aslında söylemek istemiyorum ama arada kaynatayım. Ya kurban oldum. Bugün bakıldığı zaman 1500 lira aylık suya para veriyoruz. Doğru mu? Damacanayla. Sizler veriyorsunuz. Ben vermiyorum. Bende arıtma var. 1500 lira para veriliyor. Tamam. Bu 1500 liran bu ay cebinde kalsın ya. Ya kardeşim kış geldi, bir ayakkabı al kendine. Tamam mı? Bunu yap işte. Veyahut da evladına bir ayakkabı al. En azından dene işte. Bir ay damacana almıyorsun, su almıyorsun, bunu kullanıyorsun. Yemek, çay, çorba, kahve, içme ihtiyacı her şeyde de kullanabilirsin. Son kez numarayı tekrar ediyorum ve kampanya bitiyor benden sonra. 0212 925 0403 hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, maalesef arayın, şu anda devam edebilirsiniz ama dediğim gibi bugün kampanyanın son günüydü değerli dostlar, bilginiz olsun. Fiyatlara yetişemiyoruz maalesef. Her şeye zam geliyor. Al mazot kaç para olmuş? Mazotun zamlanması, bazı mesela abim ablam şey diyebilirler. Ya bizim arabamız yok ki mazota zam gelse ne olur? Değerli abim ve ablam, mazota zam geldiği zaman doğalgazı da gelir, elektriğe de gelir, taşımaya da gelir, kargoya da gelir, otobüse de gelir, minibüse de gelir, taksiye de gelir. Yani her şeye zam gelir, bilgin olsun yani. Her şeye gelir yani. Allah yardımcımız olsun. Neyse, devam edeceğiz efendim. Bak, güzel bir şarkı çalalım şöyle evden. Bu arada trafik nasıl durum? Hiç trafik yol bilgisine girmeyelim abi, çünkü her yer kapalı biliyorum. Bir şuna bakalım, ver babacığım. Aynen, çok güzel.

devam ediyoruz. Yavaş yavaş bitirelim efendim. Katılan, dinleyen, ulaşan herkes Canı Gül'den teşekkürler. Hala trafikte olanlar Allah kurtarsın. Yarın perşembe değil mi? Yarın perşembe. Yarın görüşmek dileğiyle. Allah ömür verirse tabii ki. Şimdilik hoşça kalın. Esen kalın. Daha vaktim var. 3 dakikam var. Rahat olun ya. Öyle diyorlar değil mi? Esen kalın. Hoş kalın falan filan. Neyse dostlar, sağ olun, var olun. Dinleyen herkese bir kez daha teşekkürler. Hoşça kalın. Bye bye.

acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen, ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim burada.

0: Radyo 2000 dinliyor.
1: Karadır kaşların ferman yazdırır.

hali olur da birden aklına düşersem, gecenin hangi saati olursa olsun sesini esirgeme benden, olur mu? Ya da olur da hasretim düşerse yüreğine ansızın, hiç durma, hatta bana bile sorma. En hızlı adımlarla koş bana, sarı uzun uzun, bırakma. Çünkü hasretim her daim hasretini bastırdığı yerde bekliyor olacağım. Çünkü hasretim her daim hasretini bastırdığı yerde bekliyor olacağım.

Hani olur da birden aklına düşersem, gecenin hangi saati olursa olsun sesini esirgeme benden, olur mu? Ya da olur da hasretim düşerse yüreğine ansızın, hiç durma, hatta bana bile sorma. En hızlı adımlarla koş bana, sarı uzun uzun bırakma. Çünkü hasretim her daim hasretini bastırdığı yerde bekliyor olacağım. Çünkü hasretim her daim hasretini bastırdığı yerde bekliyor.